0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal.
0: Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan bir isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba.

0: Babanın eserleriyle bize ne okumak istersin?
1: Evet, Orhan Baba efendim. Yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Ellerinden

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım
0: İsmail,
1: sırada.
0: bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlün buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi? Öyle mi?
0: Evet, önce kadere sitem edeceğiz. Aslında sitem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep
1: O
0: birlikte.
1: halde sahne senin.
0: Haydi bakalım, buyurun arkadaşlar.

gibi geçtin başımdan. Ellerim elini tutmadı farzı artık sen.

0: bir oyun etti. İki gözüm seni görmedi artık. İki gözüm seni görmedi farzı. İki gözüm seni, seni görmemiş farzı.
1: Farzet bir rüyaydı, bitti.
2: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve onun en güzel eserlerinden biri, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı okumak istiyorum.
2: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Evet, sevgili arkadaşım.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Ne var sırada?
2: Şimdi biraz türkülere mi gidelim diyorum.
1: Vallahi türkülerimizde efendim ayrı bir hüzün, ayrı bir derinlik var tabii ki. İnsan bazen söyleyemediğini bir türkü nasıl da güzel söyler, değil mi?
2: Evet.
1: O zaman güzel bir türkü dinlemek istiyorum senden, o güzel sesinden.
2: Türkülere çevirdiysek madem İsmail.
1: Tabii ki.
2: Akla ilk gelen ustalardan birisi Musa Eroğlu. Onun ölümsüz eserlerinden birini seslendireceğim.

0: Size sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinliyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber
1: ben
0: söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen olan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim. Haydi. Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var, değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?
0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet, bu arada sana söyledim ya, istekler doğrultusunda repertuarımızı şekillendiriyoruz diye. Geçenlerde Konya'ya bir konsere gittim İsmail. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konserde. Orada genç bir kardeşimiz geldi yanıma. Abla başka sahneyi izliyorum 3 haftadır dedi. 2 hafta önce gittik biz konsere. Ve istek alıyor musunuz dedi bana. Dedim tabii ki de, sizin mesajlarınıza da önem veriyoruz, dikkat ediyoruz. Kayda alıyoruz tabii ki dedim. Senden bir eser isteyeceğim. Bilmiyorum program repertuarına dahil olabilir mi olamaz mı diye. Söyle bakayım kardeşim dedim. Emrah'ın Unutabilsem adlı eserini istedi. Dedim benim repertuarımda yok ama o kadar canı gönülden istedi ve anısını da anlattı bana şarkının.
0: Neymiş?
1: Evet, şehit olan kardeşinin en sevdiği eserlerden biriymiş. Özellikle okumamı istedi. Ben de bu kırabileceğim bir şey değildi. Her ne kadar repertuarımda olmasa da dersime çalıştım, geldim. Kardeşimize, sevgili Hasan kardeşime gönderiyorum. Ve bütün şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Buyurun bakalım, seslendirmeyi.
0: Evet, tüm vateni görevi yapan tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun o zaman. Bu güzel.
1: İsmail'cim, şunları vereyim sana.
0: Kaşıkları alayım, kaşıklar önemli.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affola ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Birbirinden... Hatırladık. Eğlendik.
1: Ve en önemlisi. Evet. Karşıda burada konuk misafirlerimiz var. Onların coşkusu, onların hüznü buraya yansıdı. Kahoturdular değil mi? Kalktılar, oynadılar, coştular. İyi ki geldiniz efendim. Birbirinden güzel eserleri. Sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim. Haftaya yine aynı saatte müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahnedeyiz efendim.
0: Evet, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Türkü Deryası'ndan, TRT Müzik ekranlarından hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Türkü Deryası bu hafta yine birbirinden güzel eserlerle iki çok önemli konuğu ağırlayacağı bu akşamda sizlerin huzurunda. Efendim çok heyecanlıyız, çok mutluyuz sizlerle bu akşam tekrar buluştuğumuz için. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli abim, partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı huzurlarınıza çağırıyorum. Selahattin Alpay geliyor. Müzik

0: Efendim saygılar, sevgiler. Bir Türkü Deryası programından hepimizden hepinize sonsuz saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Çok uzatmadan bir tek teşekkür etmek istiyorum. Geçmişte ve bugünde de yine bize göstermiş olduğunuz yakın ilgiye binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
1: İyi ki varlar, iyi ki sen de varsın evet. Abicim. İyi ki,
0: misafirimizi...
1: iyi ki dostlarımız var diyecektim. Hakikaten çok önemli iki dostu ağırlayacağız bugün.
0: Evet.
1: Şimdi onlardan ilkini davet edelim. Fındık, Buse katılmış geliyor efendim.
0: Evet.

0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ellerinize
1: Fındık
0: sağlık.
1: Fındık Buse katılmış.
0: Ah, teşekkür ederim.
1: Hoş geldin evet. Canım benim.
2: Konuşmadan konuşalım mı yoksa hemen anons yapalım
1: Bence
2: mı?
1: Bence anons edelim hemen diğer dostumuzu evet. da davet edelim sonra
2: müsaade
1: hep birlikte
2: sen,
1: sohbet edelim.
2: Hemen şöyle diyeyim. Şimdi

0: hakikaten okuduğu zaman ben mest oluyorum. Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
1: Ender Balkır geliyor efendim.
0: Evet.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık
2: çok
1: canım benim.
2: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
3: Çok sağ ol. Canım benim. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Madem uğraşmıyordun benimle değil mi? Ne güzel oturmuş.
0: Evet.
1: Niye de almadın? Niye gever gever gezdiriyorsun yani? Yani değil mi kardeş? Evet. El kızı kardeş, el kızı yapar.
2: Aman aman.
3: Allah kimseyi doğru yoldan çıkartmasın diyelim.
1: Evet.
3: Efendim, o kadar şöhretine şöhret katmasına rağmen,
1: evet,
3: insanlığından zerrece bir şey yitirmeyen benim canım arkadaşım Ender. Hakikaten yani bundan 20 yıl önce nasıl tanıdıysam halen öyle aynı sanatsal kalitesini devam ettirmenin yanı sıra yüreği, kalbi, mütevaziliğiyle her zaman baş tacısın.
0: Güzel bakan güzel görür. O senin güzel bakışın canım benim.
3: Hakikaten
0: teşekkür ederim.
3: Çok kıymetlisin. Benim nezdimde de ama bence bütün Anadolu halkının yani aslında türkü severlerin herkesin gönlünde taht kurdun.
0: Ne mutlu.
3: O yüzden seni ağırlamak
0: teşekkür
3: hakikaten
0: ederim.
3: Bugün çok onur verici bizim için. Sen de bir bugün
0: ben
3: böyle bir
0: Selahattin devam edeyim mi?
3: Oralara mı gideceksin? Ne yapacaksın?
0: Biraz bir şey da ben oraya gideyim.
1: Bak. İnan ki bu uzun havayı repertuara koymuştum. Ondan sonra dedim ki hele ileride bir okurum Allah bilir. Bak kalbimi okudun ha bak.
0: Kulduran babayı biz tanıdık. Çok çok güzel bir insandı. Yani böyle o kadar naif bir insandı ki. Böyle hani karıncayı bile incitmeyen bir adamdı.
1: Arguan hep öyledir.
0: Evet. Yani
1: Arguan hep öyledir.
0: İşte Arguan hep öyle. Ben hep şey diyorum. Arguan'a gittik böyle küçücük bir yer. Arguan ya hani böyle Arguan kocaman bir şey bekliyorsun. Arguan küçücük bir yer. Ondan sonra Yaşar Kemal'in sözü geldi abi aklıma. Evet. İnsan diyor ki evrende yüreği kadar yer kaplar diye. İşte Arguanların yüreği büyük olduğu için o yüzden hep böyle
1: ben ona bir şey ekleyeyim. Diyorum ki nacizane benim bu kendi fikrim.
0: Estağfurullah.
1: Halk müziği okuyan tüm arkadaşlarımız eğer Arguan türkülerini okuyamıyorsa gerisini söylemiyorum. Evet.
3: Şimdi mesaj alınmıştır.
0: Kulduran Usta bu ilk iki mısrada böyle sevdiğini yere göğe sığdıramıyor. Ama işte hani sen dedin ya az önce zalimin kızı nasıl canını yaktıysa böyle son iki mısrada da biraz serzenişte bulunuyor. Sona doğru hafif bir bedduaya da giriyor mevzu yani.
1: Yemin ederim ağlamıştım
0: bunda. Bakalım hele ne demiş Duran Baba. Arkasına da Hicrani Baba'dan yine bir Mate türküsü söyleyeceğiz.

0: Ağzına sağlık kardeş gözüm.
1: Ender,
2: teşekkür
1: ağzına
2: ederim.
1: Sağlık. Yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni oturtmuyoruz. Biraz
2: öyle
1: daha
2: mi?
1: Yoracağız.
0: Ender.
1: Dedim ki.
0: İş soğumadan hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz, ben sana ele çundurdun. Çundurdun, özendirmek.
2: Evet.
0: Yani yöresel bir terimdir biliyorsun. Babam bazen, anam bazen derdi. Her Ferit beni elere çundurdun ha dedi. Evet kardeş buyur.
1: O zaman ben de çundurmak gibi olmasın ama Ender kardeşimden bir düet yapacağım.
2: Tamam. Elazığ'a gidiyoruz sanırım bu sefer değil mi?
1: Aynen. Hadi bakalım. O akşamlar, akşamlar diyeceğiz.
2: Elazığ, Türklerin en güzel Enver Demirbağ söylerdi. Hep böyle o bütün kaynağın böyle onun sesinden dinledik.
0: Harput'un aynasıydı.
2: Evet.
0: Evet.
2: Onun bir tane kendi söz müziği vardı. O da anonim olarak geçti repertuara ama biz burada hakkını verelim yine. Onu zikredelim. Bu türkünün sözü müziği Enver Demirbağ'a ait. Ruhu şad olsun.
0: Amin.
1: Amin.
0: Buyurun.
1: Ruhu şad olsun. Haydi bakalım.

0: Ağzınıza, ruhunuza sağlık. Çok
1: Ağzınıza,
0: teşekkürler.
1: gönlünüze çok
2: Teşekkür ederiz.
1: teşekkür
0: Şimdi
1: ediyoruz.
0: Elazığ'ı bitirdik. Şimdi geldik nereye? Yavru vatan Kıbrıs'a.
1: Kıbrıs'a.
0: Bu seçim nedir? Ne var?
1: Mansur Limanı söyleyeceğim
0: Hadi
1: şimdi.
0: buyur canım.
1: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol.
2: Ağzına sağlık canım. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkü Deryası Yavru Vatan'dan şimdi sizleri ta Urfa'ya götürüyoruz. Diyoruz ki çimene bak çimene.

0: Sağ olun.
1: Var yüreğine sağlık abicim. Gönülden kalmasın. Selahattin
0: abi. Sağ olun.
2: Sağ ol canım.
1: Hareketi hiç kesmeden hemen Ender'le devam edelim.
0: Ender'in ben sizi bir Erzurum'a götüreyim. Oradan bir Diyarbakır'a.
2: Aynen de öyle.
0: Böyle bir gezdireyim doğuyu size.
1: Haydi bakalım Ender Balkır sizlerle.
0: Teşekkür ederim.

0: Ağzına Bravo. Sağlık kardeş gözüm. Ağzına sağlık babam.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz burada koptuk.
1: Teşekkür edersin.
2: Farkında mısın bilmiyorum evet, ama evet, duramadık yerimizde vallahi. Yüreğine sağlık.
3: Elinize sağlık.
0: Evet, şimdi Hamdi'ye.
2: Evet, şimdi Fındık Buse Katılmış'tan güzel bir eser dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz bir tanem senden?
4: Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günün bir yıla döndüğü.
2: Ay nasıl severim
4: diyeceğiz.
2: O eserde. Haydi bakalım o zaman huzurlarınızda Fındık Buse Katılmış. Teşekkürler.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık canım benim.
2: Sesin yüreğin dert görmesin. Yine evet, ne kadar diyelim. Çabuk bitti değil mi Selahattin abi programımız?
1: Efendim?
2: Çok çabuk bitti. Son
1: bitti
2: esere
1: mi?
2: Geldik. Vallahi bitti. Doyamadık. Sizle sohbet evet. edemedik sanki doğru düzgün. Doğru düzgün dinleyemedik gibi de geliyor bana.
1: Canım
2: yine
1: benim.
2: Bekliyoruz. Bu böyle olmadı değil mi abi?
1: Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Türkü
0: ediyoruz.
1: Deryası'na.
3: Eyvallah.
1: Efendime söyleyeyim. Bir dahaki geldiğiniz zaman bir koç moş falan keseriz. Allah nasip edersiniz.
2: Vallahi ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Gönül muhabbet ister. Her başlacısınız. Şey,
1: sağ ol canım. Aynen
3: çok
1: öyle.
3: Çok teşekkür
1: kalbini
3: ederiz.
1: Seviyorum
3: bizim için çok
1: kardeş,
3: keyifliydi.
1: İkinizin de.
3: Çok
1: Allah
3: kıymetli
1: razı olsun.
3: İkinizin de.
1: Evet.
3: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
3: evet,
0: ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Veda cümlelerinizi alalım. Son bir eserle Selahattin abime eşlik edeceğiz inşallah. Birlikte son eserle kapatacağız.
0: Program başında da söylediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Şöyle gibi oldu. Gerçekten evimde gibi oldu. Abim, dostum, Selçuk abim. Evimde gibiyim. Çok teşekkür ederim Selahattin
1: en son
0: abi.
1: Ben geldim
0: misafirperverliğiniz için.
1: Ben buradayım. He.
0: Daha fazla cümle kuracağım için en son oldu. Çok
1: evet.
0: teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık.
1: Evet,
0: çok sağ olun çağırdığınız için. Harika
2: abim
0: bir zaman
2: deyim,
0: geçirdik.
2: Abim ne deyim bilemedi. Hani çok gençsin ya. Çok genç gösteriyorsun
1: evet.
2: ya. Ne diyeceğini
1: şimdi,
2: bilemedim.
1: kardeş şimdiki okuyacağımız türkü benim derlememdir.
3: Evet.
1: Talan dağ dumandır. Nereye ait?
3: Erzurum'a.
1: Ey Allah'ın
3: derdine selam.
1: Değil mi?
3: Evet.
2: Evet, son eserimizle veda edeceğiz. Tekrar
3: evet.
2: tekrar ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz sizlerle olmak.
3: Teşekkür ederiz.
2: Çok mutluluk vericiydi.
3: Programınız
2: tekrar bekliyoruz sizleri.
3: Çok uzun sürsün.
1: İnşallah.
2: İnşallah kardeşim benim. Yani. Efendim önümüzdeki hafta tekrar sizlerle Türkü Deryası'nda buluşmak ümidiyle son eserimizle veda edelim o zaman.
1: Evet ama
2: buyurunuz.
1: Mutlaka önümüzdeki hafta çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Buyurun.
2: Hoşçakalın.
1: Hadi.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, sevgili arkadaşlarım Tolga Kılıç, Can Olgun ve Mehmet Akatay. Bu akşam sizlere çok güzel bir repertuarla, çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sedacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bak neler söyledim senin için ha.
1: Vallahi oh, ihya
0: ettim. Ama doğru söyledim canım benim.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır da görüşemiyorduk.
0: Hakikaten öyle oldu.
1: Bir telefonunla o kadar keyif aldım. Hakan
0: bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten bir telefonla hiç iki etmedin. Bu kadar yoğunluğun içinde.
1: Olur böyle
0: bize
1: şey.
0: Bize de zaman ayırdın. Ama arada, biz de güzel anılar bırakıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Galiba bugün baktım telefonda işte en son yaptığımız programı Laterna'ydı değil mi?
0: Evet, Laterna'ydı. Yanlış
1: hatırlamıyorsam 2021'miş.
0: Bak 5 sene olmuş.
1: Evet, 5 sene olmuş. Bana daha uzun gibi geldi biliyor musun? Ben diyorum ki böyle 8 sene miydi diye. 5 sene olmuş.
0: Ya peki iyi bir şey mi öyle olması?
1: Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok ama böyle sanki çok yıllar önce
0: çok
1: olmuş
0: çok güzel
1: gibi.
0: Bir program olmuştu o
1: çok
0: da.
1: Çok keyifliydi benim için. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim. Ayrıca çok kıymetli müzisyen arkadaşların onlarla da burada olduğum için ayrıca
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Çok keyfim yerinde.
0: Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Vallahi yoğun bir şekilde.
0: Instagram'dan görüyorum. Sahneler mahneler de görüyorum.
1: Öyle
0: yani. Tabii.
1: Çok Instagram'ı yoğun kullanmayan bir insan olsam da arada görüyorsun.
0: Ben görüyorum.
1: Şöyle aslında 5 sene önce seninle program yaptıktan sonra biraz daha yoğun olarak sahne hayatına biraz devam ettim. Çünkü bu benim çok keyif aldığım bir alan. Kendim çok mutlu, özgür, ifade edebildiğim, kendim gibi olabildiğim bir alan olduğu için... İddialı bir yerden söylemiyorum yine ama çok keyifle yaptım. Şu anda yapmıyorum ama İstanbul'da ya da işte ülkemizin çok güzel yerlerinde çok da önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Yani
0: seni mutlu ediyor değil mi?
1: Beni mutlu ediyor ama çok da şey öğretiyor. Bir farkındalık kazandırıyor. Bir anlam katıyor hayatımın içine.
0: Hep söylerim sahneye çıkmayandan çok müzisyen olmaz diye yani. O yüzden sahne çok önemli. Sahne performansı yapmak çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bazen görüyorum sadece konservatuar eğitimi almış ama çok sahnede bulunamamış. Çok performans sergileyememiş müzisyen arkadaşlarımı, dostlarımı, müzikle ilgilenenleri diyeyim daha doğrusu. Mutsuzlar. Çünkü sahne

0: nevi enerjinin atmasını sağlıyor
1: Ama
0: ya.
1: işte yolda öğreniyoruz yani şeyi.
0: Evet.
1: Hani o bir yolculuk yani. Hani sonuçta bir şeyin eğitimini alıyorsun ama onu realize edemezsen, onu hayata geçiremezsen kendini de geliştiremiyorsun. Çok önemli bir şey. Mesela normalde ben oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum ama sahne aldığım vakit evet başka bir şey ama birbiriyle de çok iç içe geçen bir durum var. İkisi de birbirini o kadar
0: Evet.
1: destekliyor ki
0: Evet.
1: olmak lazım. Orada olmak lazım. O anda olmak lazım. Çok önemli bir
0: Bir şey
1: şey.
0: soracağım ya. Aklıma geldi şimdi. Şimdi ben Laterna'yı çektikten sonra birçok değerli oyuncu arkadaşımızı, sevgili Meral'le de biliyorsun,
1: Tabii
0: eşimle
1: ki.
0: beraber almıştık.
1: Tabii ki.
0: Yine Laterna'yı bu arada çekeceğiz inşallah da. Bu sene bir
1: İnşallah.
0: ufak bir şöyle bir ara koyduk. Daha sonrasında çok gelen oyuncu dostlarımızın hayatında müzikal anlamda eklemeler oldu. Ben onu gördüm, izledim yani. Kimisi müzikallere daha cesaretli diyelim ya da
1: Tabii ki.
0: imkanlar oldu. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Hem bizim için hem gelen konuklarımız için. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Laterna güzel bir program, değil mi?
1: Yani benim için herhalde müzikal anlamda katıldığım ilk programlardan biri diyebilirim ki o zaman da hatırlarsın ilk sevgili Selim Bayraktar'la
0: Evet.
1: ikimizi ilk biz konuk
0: İlk konuk
1: olmuştuk.
0: olmuşuz, evet.
1: Yani ilk bizim
0: Aynen öyle.
1: programımızı
0: Doğum oradan
1: çekmiştik.
0: çıktı.
1: Aynen öyle. En heyecanlı bir bölümdü benim için. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şeye dahil olmuştum. Mutlaka ara ara bir takım programlara çıkıp çok küçük böyle şarkılar söylemiştim ama bu ciddi bir şeydi. Benim için de çok cesaret gerektiren ama o sizlerin samimiyeti, bu kadar profesyonel bir ekiple güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Bir de bir şey yaptığın zaman onun karşılığını görünce ya da onun heyecanını hissettiğinde bir daha yapmak istiyorsun. Daha iyisini yapmak istiyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir yol açtığın için de
0: Estağfurullah.
1: ben çok teşekkür ederim. Bence bu
0: Estağfurullah.
1: önemli bir şey.
0: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim babam da müzisyen. Ankara Radyosu'nda.
1: Babadan oğula.
0: Babadan oğula. Ankara Radyosu'nda ut sanatçısı benim babam. Çok küçük yaşta ben TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Meral'le beraber hatta yani. Şimdi bakıyorum 86 yılından televizyonda görüntüler var. Benim çocukluk yıllarım. Ben şöyle düşünüyorum. Her TRT'ye özellikle yapılan işlerde kalıcı işlerde diyeyim daha doğrusu. Çok güzel bir anı oluyor. Şimdi ben o yıllarda mesela çocukluğumdaki videolarımı arasam, saklamış olsam bile
1: Ya değil
0: bulamam.
1: mi?
0: Ama TRT bir anda tak diye önüne koyuyor böyle. Geçen gün seyrediyorum diyorum
1: Müthiş
0: ya
1: bir
0: ben
1: arşiv
0: ya
1: yani.
0: inanılmaz
1: Değil
0: çok hoşuma gitti. Hakikaten 86 senesinden ben diyorum ki kendime
1: mi?
0: bakıyorum çok tipsizmişim ama ya bu arada ya. Şimdi daha iyiyim yani.
1: Ama bir
0: Kendimden çok
1: şey
0: memnunum.
1: söyleyeyim mi? Ben de kendimle ilgili aynı şeyi söylüyorum.
0: Küçük kendi.
1: Ya çünkü gençlikte bir şey var.
0: Evet.
1: Yani daha doğrusu yaşanmamışlık var.
0: Evet. Doğru. O
1: Bir
0: da doğru.
1: masumiyet var.
0: Doğru.
1: Yani aynı zamanda o masumiyet çok güzel bir şey ama yaş aldıkça o yaşanmışlık insana başka bir şey veriyor, başka bir şey kazandırıyor galiba. Onu seviyoruz bence.
0: Bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi hemen şarkıya girelim.
1: Bence bu kadar şeyden sonra
0: Sonra
1: evet.
0: şarkıyı unuttuk çünkü. Hadi bakalım.
1: Söylemez miyiz? Zevkle.

0: Teşekkürler.
1: Sedacığım, ağzına sağlık hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel enerjiyle geldin. Çok güzel enerjiyle de bir şarkı söyledin bize. Biz de çalarken çok keyif aldık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen biz çalarken keyif aldın mı?
2: Ya.
1: Hadi bakalım. Daha 5-6 tane daha şarkı var. Hadi bakalım.
2: Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bence bu bir bütünlük işi. Böyle bazen mesela bir fotoğraf çekimine gidiyoruz oyuncu olarak. İşte bir dergi için, bir röportaj için ya da işte sette ilk defa bir yönetmenle tanışıyorsun ya da işte buraya geliyorsun şarkı söylemeye. O çünkü senin tek başına yaptığın bir şey değil ya. Orada kameranın arkasında oturan her kimse, yönetmen, fotoğrafçı ya da burada evet. Piyanonun başında, davulun başında, kemanın başında. O beraberce gerçekleştirdiğimiz bir şey. O kadar önemli ki o etkileşim. Yani kesinlikle. Benim onlardan aldığım enerji. Mesela ben onlara veremesem o enerjiyi, onlardan onu alamasam burada bu duyguyu birlikte çıkartamayız. Çünkü bu birlikte yaptığımız bir şey ve benim çok önemsediğim. O yüzden ben her yere giderken mutlaka o iyi enerjiyle gitmek istiyorum ve herkese onu yaymak istiyorum. Ama burada benim yaymama da gerek yoktu. Çünkü çok karşılıklı bir şeydi. O zaman güzel ve hatalar yapabiliriz ama duygu dolu, çok daha gerçek şeyler çıkıyor ortaya.
1: Şimdi çok şanslıyız gerçekten. Ben biraz önce dikkatimi çekti. Hatta düşünmedim de değil. Tabii seyircilerimizin görmediği çok kameraman arkadaşlarımız var, teknik arkadaşlarımız
2: mutlaka
1: var. Şimdi bakıyorum o kadar keyifle dinliyorlar ki o keyif karşı tarafa yansıyor ve yaptığın işten daha zevk alıyorsun. O zevk de ekrana yansıyor işte.
2: Mod
1: düşürdüğün andan itibaren
2: işte.
1: Bir anda bütün her şeyin aslında enerjisi gidiyor. Sihri kaçıyor diyelim. Kutsal Güner bana bir gün sahnede demişti ki sahneden indikten sonra böyle çok güzel muhabbetleri vardır. Kutsal Güner'e de buradan selamlar olsun. Benim için de çok önemli bir insandır hayatımda. Hakan'cığım dedi, eğer dedi, benim için söyleme tabii bunu. Sen yanında çalarken yanındaki arkadaşın senden zevk almıyorsa dedi, o işten hiçbir şey çıkmaz ve karşıdaki de zevk almaz dedi. Yani o yüzden
2: kesinlikle çok doğru.
1: Önce dedi sen zevk alacaksın yanındakinden, yanındaki de senden zevk alacak ki bu iş karşı tarafa bir enerji olarak yansısın. Bu gerçekten çok doğru bir şey yani. Ona inanıyorum.
2: Bir de sanat böyle bir şey. Yani müzik, resim, fotoğraf, film, sinema hepsi bir enerjiyle oluşan bir şey yani. Ve o anda olmamız gerekiyor ve bu çok kolektif, hep birlikte yaptığımız bir şey. Hep beraber o enerjiyi yaşadığımız zaman ortaya gerçek enerjisi olan, seyirciye ulaşan bir şey çıkıyor ya.
1: Jordi Savall, çok özür dilerim sözünü
2: kesin. Estağfurullah.
1: Jordi Savall diye bir büyük bir devle çalışıyorum hakikaten. Çok önemli bir müzisyen. Dünya çapında. Bir gün ona birisi, bir Türkiye'den bir müzisyen arkadaşımı sormuş. Demiş ki memnun musun demiş bizim Türk müzisyenlerinden. Bizimle çalışıyor ya. O demiş ki ben hiçbir zaman kötülerle çalışmam ki. Şimdi bazen bana diyorlar ki ya çektiğiniz bütün programlar gerçekten çok özel. Laterna'da oldu. Birçok dünyanın müziği fantastik diye proje çektik. Ben buradaki sihrin aslında öncelikli olarak biz sevgili yönetmenimiz Adem'le beraber bir gönül birlikteliği yapıyoruz. Adem şöyle oradan bize kendisi bakıyor. Güzel çeksin bizi. Ve oturup Tolga'yla beraber hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir, bu arada Tolga'ya da çok teşekkür ederim. En büyük destekçimdir yani hakikaten.
2: Her zaman.
1: Her zaman da arkamda sağ olsun.
2: Arkanı sağlam aldım.
1: Arkamı sağlam aldım ama şöyle arada bir bakıyorum. Ekip çok önemli.
2: Çok.
1: Yani kimlerle çalarız? Tamam, müzisyen olması, usta olması çok önemli hakikaten ama bir Mehmet Akatay'ın enerjisi, bir oradaki bir ismi yeter ya. Hakikaten öyle.
2: Ama
1: Can Oldun öyle.
2: Öyle. Yani mesela isimler... az önce bir şarkı söyledik. Yani orkestra Tolga'yla ki daha önceden çalıştım, tanışıyorum senin evet. sayende ama birbirimizi de burada program için geldim. Hemen 5 dakikada böyle çok kısa sohbet ettik, prova yaptık ama evet. Onu birlikte yaparken o enerji, göz göze geliyoruz, birbirimizi evet, dinliyoruz. Evet. O kadar önemli bir şey ki bu. Yani hem çok profesyonelce hem çok duygusal.
1: Evet.
2: İşte dediğim gibi çok gerçek bir yerden. O zaman biz hep birlikte biz olup bir şey yapmış oluyoruz. Ve bu çok önemli bir şey yani.
1: Fazıl bir gün demişti ki çok hoşuma gitmişti. Benim için söylemişti gerçi bunu ama Hakan müzik yaparken yaşanmışlığı var onun. Yani yaşayan bir müzik yapıyor. Şimdi biz burada program çekerken hakikaten ekip olarak yaşayan bir şey yapıyoruz. Yani
2: evet.
1: bu ambiyansa da yansıyor, müziğe de yansıyor, sonrasına da yansıyor. Bazen diyor ki abi, diyorlar ki abi hakikaten güzel program çekiyorsunuz diye düşünüyorum ben, ama tepkilerden dolayı böyle söylüyorum. İşte bunun bir eğer şeyi varsa, sihri varsa, o da ilk olarak sevdiğin insanlarla yan yana gelmekten ve iyi müzisyenler ya da iyi bir ekipte. Doğru mu?
2: Evet.
1: Nasıl konuştun?
2: Bence sen onu çok güzel başarmışsın zaten ve yıllardır da aynı şeyi devam ettiriyorsun.
1: Çok teşekkür
2: yani.
1: Ediyorum.
2: Ben açıkçası hem çok saygı duyuyorum, gurur duyuyorum, çok da büyük bir keyifle izliyorum. Çünkü bence müzisyen olmak bu hayatta çok önemli bir şey.
1: Çok da zor.
2: Mutlaka.
1: Çok da zor.
2: Mutlaka.
1: O zaman hadi bir şarkı daha diyelim.
2: Hadi bakalım.

0: Sedacığım, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Müzikle alakalı ciddiyetini görüyorum.
1: Biraz gelişme var ama değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle var. Masada toplarız. Şaka yapıyorum. Yok, çok çok gerçekten ağzına sağlık. Peki, nereden geliyor bu müzik merakı diyeyim?
1: Yani aslında bence... Ailede var mı müzisyen falan? Aslında ailede müzisyen yok. Annem... Tabii ki benim çocukluğumda yani 5-6 yaşlarımı hatırlıyorsam hep tabii ki evde çok müzik dinlenirdi. Türk sanat müziği, plaklar. Mesela hala annemlerden onlar tabii ki hayattalar. Uzun ömürleri olsun da ben onlardaki plakları falan çaldım. Eve getirdim o Zeki Mürenler, Kamuran Akkorlar, Bülent Ersoylar. Hep böyle çocukken onları dinlerdik. Babam da hatırlarsın böyle kaset çalar ve kayıt yapardık. İşte böyle çok hatırlıyorum, mavi bir kaset vardı. Çünkü sonra onu ablam Eda ile ikimize ana olarak kaldı o kaset. Bizim seslerimizi kaydederdi. En çok şarkıyı ben söylerdim. Yani ablama da hiç söylettirmezdim zaten. Sen sus, ben söyleyeceğim diye. Öyle bir şeyle böyle Aman Petrol çok söylüyordum mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve sürekli ben şarkıcı olacağım, ben şarkıcı olacağım derdim. Şu an anlıyorum tabii ki, empati kuruyorum. O zaman çok üzülmüştüm ama ilkokuldan sonra annem beni çok konservatuara göndermek istedi. Hani yatılı okusun ve bu kızın müziğe ilgisi var. Biz daha küçük bir yerde yaşıyorduk ve babam onları ikisini konuşurken duydum ve bunu dedi ki kesinlikle küçücük çocuğu bizden ayrı gönderemem dedi. İkisine de hak vermek lazım. Bana da hak vermek. Bugün gitseydim nasıl olurdu hayat bilmiyorum ama o zaman izin verilmedi. Fakat ben kendimce hiçbir şekilde müzikten hiç kopmadım. Demek ki diyorum ki o zaman bunları yapamadım ama bugün yine mesela seninle bu programda şarkı söyleyebiliyorum. Onlar olmamış olabilir ama insan yine de bir şey istiyorsa
0: yapar.
1: Baba da izin vermesi, o sırada şartlar da olmasa yine de dönüyor, dolaşıyor, yolunu buluyor ve o istediğini yapıyor diye düşünüyorum.
0: Şanslısın da. Yani.
1: Belki de ya, ama insan
0: çünkü
1: kendi
0: bazen
1: şansını
0: çok
1: kendi
0: istesen
1: yaratıyor.
0: De olmuyor bazı şeyler. Ona da biz diyoruz ki hayırlısıysa olsun ya da hayırlısı
1: mutlaka,
0: diyoruz.
1: Mutlaka, ama demek ki benim hayatımda olması gerekiyormuş.
0: Olması gerekiyormuş.
1: Ama
0: evet.
1: İnan ki bu böyle şey de demiyorum, şanslı olmak lazım ama galiba ben çabaladım ya.
0: Evet. Yok, ben sendeki o çalışkanlığı gördüm. Aman aman.
1: Aman.
0: Ama gecenin bir saati de şunu şu tondan bunu bu tondan. Yok, çok mutlu oldum tabii
1: çünkü
0: ama.
1: Çünkü ben insanların hayatımı kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi evet. Burada çok usta profesyonel müzisyenler var. Bana diyorsun ki 5-6 tane şarkı hazırla. Hani diyorum ki tonlarıyla söyleyeyim, şunu söyleyeyim, bundan çalıyorum. Çünkü mesela atıyorum Ayşegül Aldınç'tan bir şey söyledik mesela. Ben Ayşegül'le aynı tondan söylemiyorum o şarkıyı. Müzisyen arkadaşlarıma iletmem
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii.
1: Uğraşmasınlar
0: yok,
1: sonra.
0: Yok. çok da iyi yaptı. Latife ediyorum tabii. Bu arada o söylediğim birçok isim değil mi Mehmet abi? Kamuran Akkor olsun.
1: Zeki Müren.
0: Hepsini Mehmet abi albümlerinde ve zannediyorum sahnelerinde eşlik etmiştir. Ben de ucundan acık yakaladım.
1: Ne güzel.
0: Tolga da zannediyorum değil mi? Tolga'cığım Ayşegül'le falan, Ayşegül Hanım'la bayağı çalıştı Tolga'da. Ne iyi ettin de geldin.
1: Evet, ne iyi ettin de çağırdın.
0: Bir daha çağırırsak gelir misin?
1: Her zaman.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hayattaysam, insanın... sağlıklıysam, söyleyebiliyorsam, konuşabiliyorsam seve seve.
0: Çok teşekkür ederim. Biliyorum, çok teşekkür ederim. O telefondaki samimiyetinden hemen, ilk andaki zaten hemen.
1: Sağ ol.
0: Çok sağ ol ya, gerçekten bazı şeylerin kelime karşılığı olmuyor, o yüzden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum, söyleyemiyorum ve
1: evet.
0: Yetmiyor çünkü ya, sadece teşekkür ederim.
1: Aynen bir iki kalbim, o zaman
0: bir
1: şarkı
0: iki
1: söylemek
0: telefonun bir
1: lazım.
0: Tarafında bir dostum var, evet, o zaman şarkı söylemek lazımdan önce bir veda konuşması da yapmak istiyorum.
1: Tabii
0: çok teşekkür
1: ki.
0: Ederim tekrar
1: buna ben veda demeyelim olayım. Kısa bir ara diyelim.
0: Kısa bir ara, evet.
1: Belki yine bir gün. Vedaları sevmiyoruz Hakan.
0: Doğru, tamam. Veda demiyoruz. Küçük bir ara diyoruz. O zaman saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Umarım samimiyetimizle evinize konuk olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eminim ki fark ediliyordur da. Sizleri seviyoruz.

0: Sedacığım sen de bir şeyler söyler misin?
1: Valla ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Bence müzik hep vardı, hep de devam edecek ve her zaman yüreğimize dokunuyor. Umuyorum bu akşamki programdan güzel bir keyif almışlardır.
0: İnşallah.
1: Bizi izleyen herkesin kalbine, ruhuna dokunmuşuzdur. Onlarla
0: Herkes
1: çok
0: şarkı
1: güzel
0: söylesin, değil mi?
1: duyguları paylaşmışızdır. Söylesinler,
0: Herkes
1: güzel
0: şarkı söylesin.
1: olsun olmasın, iyi
0: Aynen,
1: geliyor insana.
0: aynen. Saygı ve sevgiyle efendim.

0: Türkülerin, ezgilerin peşine düştük, yine çıktık Anadolu yollarına. Bize miras kalanı derleyelim, toplayalım, bizden sonraya aktaralım istedim. Kültürümüzün parmak izlerini bu kez Karadeniz'de aradık. Geldik mavi ile yeşili kucaklayan şehre, fındığın başkenti Giresun'a. Deniz kenarında başka, dağlara doğru çıktıkça daha başka türkülerle, halk oyunlarıyla karşıladı bizi bu güzel şehir. Giresun'un kıyı kesiminde yalı havaları, iç kesimlere, dağlık bölgelere doğru çıktıkça yayla havaları şeklinde bir ayrım görülüyor. Oturak havaları ve uzun havalar da söyleniyor.
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun en son 1968 ve 71 yılında yapmış olduğu derleme gezilerinden sonra yaklaşık 50 yıl sonra yapılmamış olanı yapmak için Giresun'a geldik.
2: Valilik ve belediye aracılığıyla hem ilçelerde hem şehir içinde ve hem köylerde araştırmalar yapıyoruz. Yeni eserleri, türküleri dağarcığa katmak için yapılan bir çalışma.
1: 70 yaş üstü yaşayan en yaşlı o yörenin kişisini bulup o kişiden kaçıncı ağız olduğunu bulabilirsek onu sağlam olarak alacağız. Onu bir sonraki kuşaklara aktaracağız.
2: Biz yetişirken usta çırak ilişkisiyle yetişen sanatçılarız. Büyüklerimizden gördüğümüzle bugüne kadar çalışmalarımızı idame ettirdik. Ve burada derleme yapmak bizim için müthiş keyifli bir şey. Yani tarifi imkansız duygular içerisindeyiz. Çok önemli bizim için. Hem hayatımızda hem çalışma alanımızda mutluluk verici bir ortam diyebilirim.
1: Aslen Giresun görevli olmam sebebiyle bu görevin bana ve arkadaşlarıma verildiğinde çok heyecanlandık. Çünkü bu yöreden en az bir tane bile türkü derlesek bizim için kârdı. İnşallah çok fazla türkü derleyip repertuarımızı aktaracağımızı umut ediyorum.
0: Madem Karadeniz'deyiz, o zaman işe deniz kıyısından başlayalım. İlk durağımız Kemençe'nin başkenti olarak bilinen Görevi. Kemençe denince buralarda akan sular duruyor. Düğünde, dernekte, yaylada, şenlikte, tarlada, bahçede imeceyle iş yaparken kemençesiz olmuyor. Giresun'da herkes derdini, sevincini, sevdasını, ayrılığını, gönlünden geçeni, başına geleni kemençeyle anlatıyor. Hele horon başlayınca çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı kim varsa el ele tutuşup kemençeyle coşuyor.
3: Taşmış geliyor.
4: Alo. Geliyor mu sesin?
5: Akıyor.
4: O tanıtmıştı kendini zaten bizden.
5: Ben yardımcı olayım. Şunu değiştir yani abi.
4: Beşin gözünde eskadı.
5: Tamam, beşin eskadı yani.
6: Bölgenin eskadı.
7: Bir daha alacağız.
8: Recep Hanım'da almış oldu.
5: Evet. Akıyor.
9: Kayıt.
4: Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde konuklarımız Ziya Patan, Recep Emre Yayla. Ziya Patan namı diğer Ziya Şadi olarak tanıyoruz, değil mi?
9: Evet.
4: Biraz kendinden bahseder misin Ziya amca bize?
9: Ben o zamanları Katip Şadi, İsmet Şadi, İsmet Şadi de vardı 2000 yılında.
4: Evet.
9: Kaybettik.
4: Allah rahmet eylesin.
9: Onlarla beraber her yerde beraber oluyorduk.
4: Katiple de söyledi mi Katip Şadi'de?
9: Çok söyledi.
4: Çok söyledi.
9: Çok söyledi.
4: Peki o türkü söylemekten sonra kemençe yapımcılığa mı başladın?
9: Kemençe emekli olduktan sonra başladım ben kemençe yapımına.
4: Peki o gençlik yıllarında kemençe yapıp hiç ekmek yemedin yani o zaman?
9: Yok.
4: Öyle mi?
9: Yok, o zaman mesleğimle ilgili dozer operatörüydüm.
4: Tamam.
9: Onlarla.
4: Peki çok satan bir plan var çok eski yıllarda.
9: Enişte bir yolları diye bir Katip Şadi ile beraber gittik.
4: İstanbul'da.
9: Kemençesini Katip Şadi çaldı.
4: Sene kaç?
9: 1971.
4: Hangi plak? Harika mı?
9: Sahibinin sesi.
4: Sahibinin sesi.
9: Kapa.

0: Bando firma.
1: 45'lik yapıyorsunuz.
0: Evet, 45'lik.
1: Ne kadar böyle bir ilgi görmüştü alaka? Çok söylüyorlar.
0: Çok sattı.
1: Çok sattı değil
0: ben
1: mi?
0: Ben şeye çıktım. İsim yaptım.
1: İsim yani. Yaptın, yıldızlaştın.
0: Evet.
1: Şimdi onu birazdan dinleyeceğiz. Şimdi Recep'e verelim. Recep Emre Yaylay'ı tanıdım. Recep, biraz kendinden bahset bize.
2: 21 Ekim 1998 doğumluyum.
1: Evet.
2: Göl'de yaşıyorum. Bazı köyündeyim. Kemen çalma 2010 yılında başladım. Dinledim. Hocam, Kağıt Şahit Hocam'dı. Buradaki çalan abilerim var. Yani hala da bir tanesi Amansız Hastalığa kalandı. Ramazan Göktemir vardı. Şu anda hasta yatıyor. Bir de Mustafa Siz abim vardı. Onu dinliyordum ama Kemal Hocam Haşim Torun.
1: Haşim Torun.
2: Onunla beraber başladım kemen çalmaya. Ve hala da devam ediyoruz yani.
1: Usta çırak ilişkisine.
2: Evet evet.
1: Peki. Şimdi ilk türkümüz ne, o 45'likten mi bize? İlk
0: evet.
1: Lanse ettiğiniz 45'likten.
0: Evet.
1: Tamam. Adını alalım onun.
0: İnişli Bir Yolları.
1: İnişli Bir Yolları.

kolları, dolah yarim boynuma bilezikli kolları. Ne işlerin vardı sistan başlarında?

0: Selamun aleyküm bakayım.
1: Gel şöyle. 85. Dur.
0: Dur bakalım. Kemençe falan yok mu?
2: Yok.
3: Ama o ses ona tizgeli.
0: Ben kafadan çalayım. Ben okumuşluğum yok ki.
3: Çekil evlat.
4: Mikrofonu takacağım ki konuştuklarını duyalım.
1: Hazır mıyız?
5: Hazırız.
1: Sessizliği.
6: Ses taktık mı?
3: Haydi.
6: Ses takıldı.
4: Kayıt.
7: Şaziye abla merhaba.
0: Merhaba.
7: Hoş geldin.
0: Sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Ben yakındayım. Siz uzaktan gelmiştirsiniz. İstanbul'dan mı geldiniz? Bolu'dan mı geldiniz?
7: İstanbul'dan
0: Ankara'dan
7: geldik.
0: Ankara'dan mı geldiniz? Sizi bizim hoşlamamız lazım.
3: Burada hangi köyde doğdun?
0: Ben mi?
3: Evet.
0: Ben Görele'de doğmuşum. Babamlar Tiraboğlu'ya göçmüş.
3: Hı hı.
0: Oradan da ben Karakeş'e gittim, evlendim. Oraya babam verdi beni. Şimdi öyle geziyorum.
3: Kaç yaşında evlendin?
0: Ben mi? İlk 15'te evlendim.
3: İlk.
0: Sonra? Bu gittiğim adama 24 yaşında gittim.
3: Sonra?
0: Sonra işte kumayının üstüne düştük. Bilmeden babam vermiş beni. Kuma 8.'nin üstüne vardım. Ben oldum 9. Bir de benim üstüme geldi. Oldu 10.
7: Peki bu... Kuma türküsünü sen kendi kumaların için mi okuyorsun?
0: Kendi kumama çağırdım.
7: Bir oku bakalım bir kuma türküsü.
0: Yımırtanın kolpa yok, gözlerimden uyku yok. Yımırtanın kolpa yok, gözlerimden uyku yok.

0: Ömür boyu çekeyim da babamın hatırından.
1: Bitti mi? Bitti
0: Bitmedi
1: mi?
0: ta, ben
2: Tamam.
0: Türk'üm, çok da ayar
2: Yok yok,
0: ayar geliyor bana.
2: buna devam
1: Ha
2: et, buna
1: tamam.
2: devam et. Varsa sözü, bir atma türküsü daha varsa söyle.
1: Ayar ayar geliyor diyor yani.
0: Ayar ayar geliyor.
2: Peki.
0: Haydi gel.

0: Yetmez mi?
1: Yeter Şaziye teyze. Şaziye teyze, yaşını sorarsak kızar mısın bize?
0: Yok, ben yaşımda ne kızacağım? Zaten ben kocamışım ta. Estağfurullah. Nişanlı değilim ki, yaşımı 90'a girdim yani.
1: Ha, maşallah.
2: Giresun özellikle de Göreli halk oyunları ve folklor yönünde çok zengindi ve popüler kültürün etkisiyle sindi. Yani Göreli müzikleri, türküleri, horonları, şunları bunları piyasa demeyelim de yani gündeme gelmezdi. Bundan rahatsızlık duyuyordum ben çünkü mal sahibine aitti.

0: yıl boyu ilerledikçe coğrafya değişiyor. Bu farklılık müzik ve halk oyunlarına da yansıyor. Karadeniz'le Orta ve Doğu Anadolu ezgileri birleşip Şebin Karahisar'a özgü bir yapıya dönüşüyor. Horonla halay el ele veriyor. Kemençeye ne oldu derseniz, yüzyıllar önceki gelenek ustadan çırağa aynen devam ediyor. Burada bizi davul ve zurna karşılıyor. Uzun havalar söyleniyor, Nuri Kerem havasıyla dertler paylaşılıyor.
1: Şebin Karahisar Kalesi'nin eteklerindeyiz. Şimdiki konuklarımız zurnada Erdal Asil. Biraz seni tanıyalım.
2: Şebin Karahisar Güney Gören köyünden Erdal Asil.
1: Asıl mı asil mi?
2: Asil.
1: Asil.
2: Zurnacılık yapıyoruz. Babamdan kalıntılarla öyle devam ediyoruz.
3: Sivas ilinin Gölebahçesi'nde doğdum. 2000 doğumluyum. Öğrenciyim. Bu mesleğe kendim öğrendim. Babam zurna çalar, kendisi de.
4: Kaç tane?
5: Dur şimdi ben
6: şunları. Fark etmez işte, yap 2-3 tane.
4: Çek 5 tane.
6: Beşer tane. Her birinden 5'er
5: tane. Evet 5'er tane.
4: Efendim.
6: Evet alıyoruz.
4: Biz beyefendiyi alıyoruz.
6: Alıyoruz. Son kez söylüyorum, alıyoruz.

0: Rasim abi biraz kendini bize tanıtır mısın?
1: Ben 1958 doğumlu Avutmuş Mahallesi'nden Rasim Çatal, kemençeciyim. 14 yaşımdan bu yana çalıyorum. Bu memlekette düğünlerde çalgıcılık yapıyorum.
0: Eski ustalar kimlerdi? Kimlerden feyiz aldın?
1: Ben Kadife'nin Ahmet derlerdi. Benim Ahmet. Ustam o.
0: Eyvallah. Sağ mı, rahmetli mi?
1: Ahmet. Çok
0: rahmetli. Allah rahmet eylesin. Başka?
1: Ondan öğrendim.
0: Ondan öğrendim.
1: Diğerinde kendi çabamla. Şimdi yöremizde genelde kezliklerdiriz onlardan. Hı-hı. Hüseyin amca vardı.
0: Ne çalardı?
1: Öztürk, klarnet.
0: Klarnet çalardı. Zurna çalardı.
2: Rasim abi bize şimdi ne çalacaksın?
1: Valla benim eski yöremize ait bir Nuri Kerem diye bir uzun hava var, onu çalacağım.
0: Tamam.
2: Tamam abi. Teşekkür ederiz.

0: yine etme, o da her yine dinle, kerime nüren dünneyeyim.
1: Ben Şebin Karahisar'ın Tepeltepe köyündenim. 1960 doğumluyum. Benim torna tezgahım var. Zurna yapıyorum. Bütün devletlerin hepsine gönderirim. Türkiye içinde dahil. Bu yaptığımız zurnamız da kendimizin
2: kendi
1: imalatımdır. Zurnayı nasıl çalmayı öğrendim? Bizim köyümüz Şebin Karahisar'ın çok büyük bir köyüydü. Hı hı. Eskiden gurbetçilik yoktu. Herkes köydeydi.
2: Evet.
1: Çok düğün olurdu. Düğünlere gelen zurnacılardan biz tabi o zaman daha cahildik, 20 yaşlarında, 18-17 yaşlarında. Biz bunu dedik, acaba biz yapabilir miyiz bir başlasak?
2: Hı hı.
1: Teşebbüs ettik, başladık. Çok dinlediğim kişi de Kazım Ateş diye birisi.
2: Sağ mı, rahmetli?
1: Onun kasetlerinden rahmetli oldu.
2: Rahmetli.
1: Onun kasetlerinden dinledim. Kendi birebir bir kez gördüm, nasip oldu. Bir daha göremedim, vefat etmişti. Ama kasetlerinden
2: dinledim.
1: Aldım, Beyza dinledim aldım. Ve öğrendim o şekilde.
2: Sağ ol.
1: Ve devam ettim, geliştirdim. Eyvallah. Daha da.
2: Eyvallah.
1: Öğrendiğim şeyleri.
2: Bize bugün ne çalacaksın?
1: Tamzara'yı çalacağım. O da Şebin Karahisar'a aittir.
3: Türkiye'de bir tane tamzara var. O da Şebin Karahisar'ın tamzarası.
2: Bravo.
3: Sancakbeyliği döneminde Şebin Karahisar Erzurum'a bağlandığı için Erzurum İpek Yolu nedeniyle buradan kültürümüzü oraya götürmüşler. Tamzara oyununu Erzurum tamzarası diye ifade ediliyor. Yalnız bu işte Sancakbeyliği'nin Erzurum'a bağlı olmasından kaynaklanıyor. Ama tamzara Türkiye'de bir tane. O da Şebin Karahisar'ın tamzarası.

0: Şebin Karahisar'da bir baba oğulla beraberiz. İlhami Gürsoy baba.
1: Oğul Emre Gürsoy.
0: İlhami abi, biraz kendinden bahseder misin bize?
1: Ben Şebin Karahisar'ın Sultan Konak köyündenim. 1962 doğumluyum. 15 yaşından beri çalıp söylüyoruz. Düğünlerde, festival, şenlik. Feyiz aldığım kimse de şimdiki ismi Yeni Yol, Anla Köyü. Hüseyin Demirhan diye bir kemençeci vardı. Hakikaten üstattı. Ondan feyiz aldım. Bir de Ehliloğlu Şakir diyorlardı. O da Anla Köyü'nden. Hı hı. Bunlardan feyiz aldım. Daha sonra çaldıkça tabii ki geliştirdim. Böyle bu zamana kadar geldik. Bir de oğlum Emre Gülsoy'u da yetiştirdim.
0: Ne mutlu
1: konuda.
0: Sana. Ne mutlu sana.
1: Hakikaten bizim mesleğimizi de gerçekten zirveye çıkardı.
0: Ne mutlu.
2: İstanbul'da doğma büyüme olsam da Şebin Karahisar'dan hiçbir zaman bağlarımı kesmedim. Her zaman burayla iç içe yaşamaya çalıştım. Buranın kültürünü benimsedim. Hatta insanlar şaşırıyor yani. İstanbul'da doğup büyüyüp de nasıl bu kadar benimseyebiliyorsun burayı diye. Gönül verdim. Bu işe gönül vermemdeki en büyük başımdaki mirasım babam sayesinde oldu.
0: Ne mutlu.
2: Benim de ustam, feyiz aldığım, ekolünü yaşattığım ustam babamdır. İlhami Gürsoy'dur. Bravo. Ben de sizlerin önünde teşekkür ediyorum ona.

0: Giresun musikisini, şehir musikisi, yalı kesimi ve ova kesimi olarak üçe ayırabiliriz. Giresun şehir musikisinde önemli iki tane yaşayan kaynağımız vardır bizim. Aytekin Özdemir ve Ahmet Başaran. Bu iki isimle tanıştık.
1: Giresun'un işini araştırdık. İşte 8 tane ilçesini araştırdık. Eskilerle yenileri karşılaştırdık. Birkaç tane türküde eskilerle yeniler arasında fark vardı. Gidiş gelişleri biraz zor oldu çünkü yollar çok dağ yolları. Bütün ilçelerde iyi bir misafirperverlikle karşılaştık. Çok yardımcı oldular. Yani 92 yaşındaki insandan da derleme yaptık. 30 yaşındaki insandan da derleme yaptık.
0: Memleketim olan Göreli'ye gittik, Tiraboli'ye gittik. Piraziz, Bulancak, buralarda yeni kaynaklarla tanıştık. O yeni kaynaklardan güzel türküler derledik. Şebin Karahisar'da repertuarımızda olmayan Giresun yöresine ait çok güzel kına havaları aldık. Bu kına havalarını alırken mesela benim unutamadığım iki tane bize türkü söyledi. Bir kına havasında, gelin ağlatma havasında ben ağladığımı hatırlıyorum. Yani kaynak okurken ağladık. Hemen okuduktan sonra sarıldık, öpüştük. Yani öyle bir duygusal anlar da yaşadık.
1: Görele'de derleme yapmaya gittiğimizde 92 yaşında bir tane Şaziye teyzemiz vardı. Müthiş bir insan. Keyifli. Geçimini yani sağlayamayacak derecede bir insan ama o bile geldi bizim derlemelerimize katkıda bulundu. Güzel bir anıydı.
0: Güzel anılarla ayrılıyoruz. Repertuarda olmayan birçok türkü derledik. Yeni jenerasyona faydalı olacaktır. Çünkü Giresun'da olmayan türküler aldık. Bunu kazandırdığımız için ben çok mutluyum.
1: Bu tip derlemeler devam etmelidir. En azından 8-10 sene aralığında yenilenerek sürdürülmelidir. Son derlemeden bizim yaptığımız derleme arasında çok yıl farkı var. İnsanlar ömürlerini yitiriyor. Yaşarken onlardan faydalanmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Türkülerin, ezgilerin izinde Giresunlular çalıp söyledi, horon oynayıp anlattı, biz de kaydettik.
3: Ne işlerin vardı sistan başlarında?
2: Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür ezenimizde artık. Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın.
3: Bakışların çok iyi de çıkardın beni baştan.
2: Bizim türkülerimiz...

0: peşindeki yolculuğumuz devam edecek.
1: Bu yaman gelin aman dağıldı dağlar duman, bugün yarı görmedim de oldu hallar.
0: Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

0: karşınızda Sinan'la sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gideceğim.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

0: karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidelim.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açın ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidecek.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

0: Evet Merveciğim, bugün yine yollara koyulduk.
1: Güzel güneşli bir gün. Bakalım ama yukarıda nasıl bir hava olacak? Daha önce bulutlarla yarışarak çıkmıştık yaylalara.
0: Biliyorsun
1: Bugün de...
0: Karadeniz güneşli bir günle başlar ama dört mevsimi yaşadığımız için
1: Evet.
0: birdenbire yağmur da yağabilir. Şimdi Gito'ya çıkıyoruz. Yaklaşık 1850 metre rakımlı olan bir yayla. Orada hava güzel diye umut ediyorum. Orkestramız bizden önce gitti.

0: köyden yaylaya göçerken hiç o manzaraya şahitlik ettim mi bilmiyorum da kamyon kasalarında kalabalık çıkılırdı yaylalara.
1: Evet.
0: Ve böyle türküler eşliğinde oyunlarla beraber oldukça keyifli bir yol hikayesi çıkardı.
1: Evet, oduna giden insanlar, tarlaya giden insanlar aynı zamanda hem böyle türkü söyleye söyleye kalabalık hem de horon oynaya oynaya giderlermiş. Ben onları dedelerimden dinledim. Aynı zamanda birkaç kere de gördüm, şahit oldum. Gerçekten çok güzel bir kültür. Biz de çocukken çay içmeye gittiğimizde çayları satmak için alım yeri derler. Alım yeri, biz alım yeri diyoruz buraya, buranın şivesine göre.
0: Evet.
1: Oraya giderken kamyon kasasında gitmek o kadar hoşuma giderdi ki, o rüzgarla, işte doğayı dinleyerek bir yandan da arabadan tulum sesini açmıştık, orada türkü söyleye söyleye giderdik.
0: Bir de sadece manzara değil, o taze çay kokusunun eşliğinde zaten yolda devam etmek çok enfes bir şey.
1: Buraların tadını hiçbir yere değişmeyiz ya, gerçekten.
0: Ya memleket, buraya gelince... memleket başka güzel, evet, başka her yeri başka güzel yani.

0: Göbekli Türküler programına hoş geldiniz. Bugün Kaçkar Dağları'nın eteklerinde Hemşin Yaylaları'ndan Gito'dayız.
1: Merve, zorlu bir yolculuktan sonra buraya ulaştık. Yaklaşık 18...

0: 250 metre rakımı bulunan Gito yaylasındayız. Burası için çok güzel türküler seçtik. Sabırsızlanıyorum o türküleri söylemek için.
1: Hiçbir zorluk türkülerimizi, şarkılarımızı seslendirmeye engel olamaz.
0: O zaman
1: Haydi.
0: Haydi.

0: Bugün yine Kaçkar Dağları'nın eteklerinden Gito Yaylası'ndan seslendik sizlere. Birbirinden güzel eserler seslendirdik. Dört mevsim bir arada yaşadık.
1: Bunun yanında çok güzel mekanlar keşfettik ve Gito'nun eşsiz manzarasıyla beraber türkülerimizi söyledik. Bir sonraki programda yeni bir yol macerasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: sağlık kıpır kıpır fıkır fıkır bir karşılamayla sizleri gönülden, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Aynı günde, aynı saatte müzik yolcuları sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve çok keyif duyuyor. Bugün de harika bir repertuar hazırladık.
1: Evet, aslında bugün tamamen farklı kıyılara doğru yolculuk edeceğiz. Efendim Balkanlara gideceğiz, karşı kıyıya gideceğiz. Ve çok sevdiğimiz, o kulağımıza hep aşina, hep söylediğimiz eserleri bu akşam müzik yolcularıyla birlikte söyleyeceğiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve müzik yolcuları o zaman başlasın. Buyurun.
0: Gerçekten tam bir yolculuk ve belki de var olmanın en güzel hali aşka doğru yolculuğumuz başlıyor. Aşığınım yanında olamasam da diyeceğiz. Kıymetli dostlarımızın harika icraları, çok keyifli düzenlemelerle bakalım neler olacak. Ekranları başındaki dostlarımıza bizleri eşlik ederse harika bir yolculuğa başlıyoruz. Buyurun dostlar.

0: Harikaydınız. Her zamanki gibi şöyle karşı kıyılara doğru gittik. Bir yolculuk ettik efendim. Biz bu şarkıyı Fedon'dan çok fazla seviyoruz ve
1: Ya.
0: dinliyoruz. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim buradan. Eminim yine ekran başı sizler çalarken onlar da eminim okumuşlardır diye düşünüyorum.
1: Ben de bunu düşünmek istiyorum ve bunu düşünmek bizi gerçekten çok daha üretime sevk ediyor. Sizlerin harika eşliklerinizle hikayeleri taramak, bambaşka evlere misafir olmak gerçekten bu müzik yolculuğunun bizler için en keyifli yanı. O yüzden söyleyen, eşlik eden dostlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da yine bir üç şarkımız daha var onların söyleyeceği.
0: Ne
1: Şimdiden
0: güzel.
1: seslerimizi ısıtalım, değil mi?
0: Evet, bence de. Şimdi siz bana eşlik edin. Sonra yani birlikte bir koro olalım. Sonra Ahmet ve kıymetli orkestramız çaldığında da sizler solist olun. Değil
1: Bence
0: mi?
1: harika bir bileşim.
0: Evet. Ve şimdi harika bir Balkan şarkısına doğru yol alacağız yine. Elimden geldiğince çok çalıştım. Okumaya
1: Haydi
0: çalışacağım.
1: bakalım.
0: Ve aslında biz o şarkıyı söz vermiştin bana diye Türkçe sözleriyle dinledik uzun yıllardır. Ama şimdi hem orijinali hem de Türkçe sözüyle sizler de lütfen benimle birlikte söyleyin. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Dostlar.
0: Sevgili Burç, öyle güzel aranjeler yapıyorsun ki yani böyle içinde kayboluyoruz o şarkıların. Tabii ki arkadaşlarımın da gönüllerine, ellerine, nefeslerine sağlık. Derken şimdi çok güzel bir eserle daha devam edeceğiz sevgili Ahmetciğim.
1: Gerçekten biraz enstrümantal müziğin gücüne her zaman inanan bir müzisyen olarak da o sözlerden uzaktaki özgürlüğünde müziğe çok başka lezzetler kattığını sen de biliyorsun. Aynı zamanda bir enstrüman sanatçısı da olarak gerçekten müziğin içerisinde farklı gizler var, farklı dehlizler var. Enstrümantal müzik bizi o yolculukta bambaşka duraklara, bambaşka seyirlere, bambaşka keyiflere götürüyor. Dinleyenlerimiz de çok önemli bildiği bir mevzu ve çok güzel bir klarnet üstadı Vasilis Salias'ın da
0: evet,
1: tüm dünyaya tanıttığı keyifli bir ezgi. Islak gözler diyeceğiz, Weeping Eyes. Ve bakalım dinleyenler hangi duyguya gidecek, hangi durakta bizlerle buluşacak. Biz de bunu merakla bekliyoruz.

Evet, ben de bir an üniversite yıllarıma döndüm. Çünkü Vasilis Salyası üniversite yıllarımda özellikle o kaset dönemleri sürekli böyle sarbaşa gerçekten çok önemli müzisyenlerden bir tanesi. Ve şimdi yine hem Türkiye'miz için hem de karşı kıyıdan bize o kadar güzel besteler getirmiş o güzel sesiyle de Haris Alexiou'nun çok sevdiğimiz bir şarkısı. Ama o güzel sözler tabii ki yine Sezen Aksu imzalı. Eminim ekranlarınızın başında yine benimle birlikte söyleyeceksiniz. Ve sizler de şöyle içinizden derince bir ah çekeceksiniz söylerken. Çünkü diyeceğiz ki beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak.

0: Gerçekten bir aşk acısını kalbimizin tam ortasında hissettik. Öylesine başka bir dünya ki müzik, öylesine bambaşka bir dinden, dilden, ırktan, öyle bir ortaklığın eseri ki işte melek lisanı tam da bu yüzden deniyor. Hangi dilde, hangi ruhta olursanız tam gelip bu parçayı dolduruyor. Hatta öyle bir diyalog vardı. Neden şarkıların parça dendiğini biliyor musunuz? Çünkü kalpteki eksikliği tam puzzle parçası gibi kalbine oturduğu için şarkı yerine parça dendiğinden de bahsediyorlardı. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok keyifli yorumladın. Eminim dinleyenler de keyifle sana eşlik ettiler.
1: İnşallah. Çünkü kalpten söylenen, okunan, çalınan her şeyin karşıya geçtiğine çok net inananlardanım. Ve biz de her programda olduğu gibi bu programda da gerçekten kalbimizi koyduk tüm arkadaşlarımla birlikte. Sizlere emanet ediyoruz efendim. Umarım sizler de keyifli vakit geçiriyorsunuzdur ekranlarınızın başında.
0: Şimdi harika bir mektup geliyor.
1: Evet.
0: Ve farklı farklı dillerde geliyor değil mi?
1: Yani söylemeye çalışacağım.
0: Altyazı seçeneğiyle belki de. gerçekten film platformlarındaki o altyazı seçeneği gibi. Hangi dilde söyleyeceğiz, hangi yolculuğa gideceğiz?

0: Merakla bekliyoruz.
1: Şimdi hemen yine bir karşı kıyıya geçeceğiz. Evet. Ve karşı kıyının en güzel şarkılarından bir tanesi gelecek. Hepimizin kalbinde yeri vardır eminim bu güzel şarkının. Olmasa mektubun diyeceğiz.

Giden biten bir aşk bir mektupta ancak bu kadar güzel ve özel anlatılabilir diye düşünüyorum. Aşkın her dili, her müzik kavramı o kadar güzel ki gerçekten biraz önce dedin ya meleklerin lisanı ve gerçekten o aşkı tam kalbinizin ortasında hissediyorsunuz. Dil önemli değil, nerede çaldığı, ne olduğu önemli değil. Sizin içinizde yaşadığınız önemli.

Bu önem bizi öyle yerlere götürüyor ki ve öyle duyguları peşinden sürüklüyor. Hem de o sürüklemenin en tatlı yolu tatlı bir esintiyle, penceremizin perdesini aralayan belki bir rüzgarla, değil mi? İstanbul'da gerçekten Erguvan zamanı, lale evet. zamanı, öylesine keyifli bir bahar esintisi var ki dilerim çaldığımız notalarla da o bahar esintisi sizin pencerenizden aralayıp eşliklerinizle bizlerin kalplerimize kadar ulaşır. Penceremin perdesini aralandıran rüzgar diyeceğiz. Yine bizler çalacağız. Sizlerin eşliklerinizle anlamlanacak. Bakalım nelere gideceğiz? Neler duyacağız? Biz de keyifle, heyecanla bekliyoruz. Sizlerle müzik yapmak çok büyük keyif. Bakalım o rüzgarın penceremizi aralandırmasını bekleyelim. Buyurun dostlar.

0: Evet, 80'li 90'lı yıllarda Nilüfer'in o güzel sesinden sevdiğimiz yine karşı kıyı şarkılarından bir tanesiydi efendim. Eminim yine benimle birlikte söylemişsinizdir.
1: Ben bundan eminim. Müzik yolculuğuna da bence çok güzel uydu. Ta uzak yollar.
0: Evet.
1: Çünkü ta uzak yollardan sizlerin gönüllerinize, evlerinize misafir olmaktan büyük onur, mutluluk duyuyoruz. Bu yolculuğu sizlerle paylaşmak çok keyifli. Bugün de bambaşka bir repertuar vardı. Hoşunuza gittiğine inanıyorum. Ve çok keyifli bir beste çalışması geliyor. Bestekar da bizim hamile yakınımız değil mi kendisi?
0: Evet, yakın akrabam,
1: Biraz
0: öyle diyorum.
1: bahsetmek ister misiniz kendisinden?
0: Efendim, şimdi sırada Komşu Kızı adlı eserimiz var. Yine karşı yakaya yapılmış bir şarkı. Hikayesini de hemen minicik anlatayım. Hüseyin Sezen Hanım'la çalışma döneminde bir gün oturuyorlar. Diyor ki, ya yok mu bir böyle melodi, bana dinletsene, bir şey yapalım diyor. Sonra Hüseyin de udu alıyor, çalmaya başlıyor. Sezen Hanım, hala saklarız biz onu evde. Hemen 5 dakika içinde bu güzel sözleri yazıyor. Ve o kadar güzel birbiriyle öpüşmüş ki şarkı ve beste. Ben de her söylediğimde çok keyifle okuyorum. Çok sevgili dostlarımız da hatta albümlerinde okudular ama bu akşam da ben sizlere seslendireyim istedim. Efendim, sözler Sezen Aksu, beste Hüseyin Bitmez ve Komşu Kızı.

0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık efendim. Bugün Ahmet'in de dediği gibi karşı kıyılara, şöyle Balkan taraflarına şöyle bir yolculuk ettik. Ama sırada öyle güzel eser var ki yine eminim sizler oturduğunuz yerde hem sevgili Ahmet'e ve orkestra arkadaşlarımıza eşlik edeceksiniz. Hem de yavaş yavaş kıpırdanacaksınız.
1: Evet, az önce bir rüzgardan bahsettik. O tatlı esintinin gönüllerinize, ruhlarınıza melodileri taşımasından, o yolculuğa eşlik etmesinden bahsettik. Şimdi de duygularımızı bir telli turnanın kanadına bağlamak istiyoruz. Hem de telli telli telli turna, değil mi bu? Çok çok keyifli bir eser. Yine programımızın sonlarına yaklaşırken sizlerin de eşlik edeceği, biraz da böyle daha da hareketleneceğimiz çok bildiğiniz bir melodi geliyor. Buyurun sevgili dostlar, turnanın kanadına yolculuğumuzu bağlayalım.

0: Evet. Söylemiştim değil mi sevgili ekran başında izleyen izleyicilerimiz? Dedim ya işte şöyle ufak ufak fıkır fıkır şöyle omuzlar bir ileri bir geri olmuştur sanıyorum. Ama artık müzik yolculuğumuzun da sonuna geldik. Artık son durak.
1: Son durakta inecek var ama inmeyelim, bu keyifli
0: Evet.
1: yolculuğumuz bir ömür boyu sürsün istiyor insan. Ve çok anlamlı, çok duygulu bence eşlikler, farklı bir repertuar. Her seferinde sizlere yenilikler sunmak için var gücümüze çalışıyoruz. Kıymetli orkestra arkadaşlarımız, birbirinden değerli müzisyen dostlarımız özenli provalarla sizlere bunları
0: Evet.
1: aktarmaya çalışıyoruz. Sevgili Mine, kapanışları yapmak, vedaları yapmak çok zordu. O yüzden ben bu durumu sana bırakıyorum.
0: Peki, efendim, her hafta olduğu gibi bu hafta da bizimle olduğunuz için

çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta bavulumuzda karşı kıyı şarkıları vardı. Bakalım haftaya bavulumuzda nasıl şarkılar olacak? Efendim beklemede kalın. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Haydi buyurun arkadaşlar.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
2: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
3: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
5: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidecek.

karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim, yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün.

O da üzgün, yapma herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün, yapma herkes çok üzgün.

gözler beni arar, kalbin onu düşünür. Tercih yap sonra, üç kalp birden ölür. Görülmemiştir böyle aşk, inan dünyada. Ne biçim sevgi, üç kalp bir arar.

Ben iki defa ölürmüş bir kalp yalnız bir kalbi düşünür mü? Ah sen üzgün, ah ben üzgün, o da üzgün yapma.

0: karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Ben Audrey Wozniak, tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım ve etnomüzikoloğum. Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Hay hay. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimimi tamamladım. Şu an İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktayım. Sakarya'da yüksek lisansımı ve Malatya'da doktora eğitimimi tamamladım. Şu an halen Malatya'dayım.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de. İnönü Üniversitesi'nden mezunum, müzik bölümünden. Sanat Sokağı'nda ut eğitimi dersleri veriyorum.
0: Gündüz oraya uğradık aslında. Çok güzel bir yerde eğitim veriyorsunuz.
2: Evet, Malatya'mız için çok güzel bir yer.
0: Kesinlikle.
2: Sanat anlamına. Daha güzel günlerimiz olacak inşallah.
0: İnşallah. Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen. Böyle bir yerde sahne yaptınız mı önce?
1: Daha önce ben
2: bu kadar soğuk yok.
1: Ben de bir ilk yaşıyorum şu an.
0: Yani kadim yapıların önünde.
1: Kadim yapıların önünde sahne çok aldım ama bu kadar rakımda almadım.
0: O zaman ilk eserimiz olarak ne olsun sizce?
1: İlk eser Yurdal Tokcan'dan Kürdi bir saz semaisi var, Sen Necem. Onu geçelim. Siz de eşlik edeceksiniz.
0: Eşlik etmeye çalışacağım.
1: Bu rakımda
0: evet,
1: bakalım.
0: buradan Yurdal Bey'e selam olsun.

0: Ellerinize sağlık. Ayrıca
1: Sizin de.
0: ellerinize sıcaklık
1: Versin.
0: versin.
1: Rabbim sıcaklık versin.
0: Aynen, çok güzel bir eser.
1: Evet. Gırbağlı hocamıza da buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Olsun. Sizin müziğe girişinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl müziğe girdiniz?
1: İlkokuldaydım. İlk defa blok flüt almıştım. İstiklal Marşı'nı okuyup müzik dersine girmiştim o zaman. Benim annem de öğretmen. Aynı okuldaydık.

0: hatta. İstiklal Marşı'nı okuduk, sınıfa girdik, müzik dersindeyiz. Herkes işte çalıyor, bir gürültü var sınıfta. Ben bir anda duydum. Korkma sen. Abi flütte duydum o sesi. Üflemeye başladım, öğretmen geldi tabii. Öğretmene gösterdim çalabildiğimi. Çalıyor musun önceden dedim, yok. İşte ertesi gün velin gelsin. Velim öğretmenler odasında dedim.
1: Sen de
0: Ya aynı
1: ayıplamaya
0: okulda öğretmen
1: gelmişler.
0: falan diye böyle. Eve bir geldim. Anne baba birbiriyle kavga ediyor. Annem diyor keman çalacak, babam diyor ulu çalacak.
1: Ha.
0: Böyle bir
1: Ama
0: kavga.
1: destek verdiler en azından.
0: Tabii ki
1: Güzelmiş
0: baba baskın çıktı.
1: yani.
0: Ut. Öyle.
1: Belki abi sizin için
0: Benimkisi de biraz evet. Bizim duvarda hep asılı bir bağlamamız vardı. Bir gün öyle bir televizyon seyrederken şöyle duvara baktım. Asılı bir bağlama var. Şöyle aldım kucağıma. Tıngırdatmaya başladım. Akşam babam geldi. Aa dedi, sen bağlama mı çalmaya çalışıyorsun? Gel dedi, sana bir şöyle bir türkü göstereyim. Bir Malatya türküsü. Fırat kenarında yüz akıllı. Gösterdi, dedi bunu yarın sabaha kadar çalarsan dedi seni kursa gönderirim dedi. Tabii ben gittim odama. 10 dakika sonra geri geldim. Baba dedim, bu mu dedim. Gösterdim. Böyle şaşırdı. Ya dedi, sende kulak varmış ya dedi. Ve beni sonra bağlama kursuna yazdırdı. Ama benim içimde demek ki bir sanat müziği aşkı varmış. Sonra babam işte bir kanun yaptırmıştı. Görür görmez bir tutuldum böyle. Bu nasıl bir enstrüman yani, ne bileyim, mandallar var, bu kadar teli var. Dedim ben kesinlikle bunu çalmayayım dedim. O gün bugündür işte kanun çalıyorum. Müziğe başlama hikayem böyle diyebilirim.
1: İyi ki başladın. Çok çok güzel
0: Hepimiz
1: çalıyorsun.
0: iyi
1: İyi
0: ki
1: ki başladın.
0: başladık.
1: Aynen. Kesinlikle çok keyif alıyorum sizinle çalmaktan.
0: Benim
1: Ne
0: kralım.
1: kadar soğuk olsa da
0: Evet.
1: bir eser daha çalmaya çalışalım mı?
0: O zaman bu kanunun günümüz virtüözlerinden benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum Göksel Bakdagir'i hepimiz tanıyoruz. Onun yine Külli Makamı'nda Masum Aşk adlı bir eseri var. Onu çalalım diye
1: Birlikte
0: düşün.
1: deneyim.
0: Olur. Haydi denelim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Sizin de.
0: Hazır biraz ısınmışken hemen arka binde bir aşkı bir şey çalalım mı?
1: Siz gerçekten ısındınız mı?
0: Az önceye göre...
1: İlker mont giymek zorunda değil de yani siz gerçekten ısınmadık ama...
0: Hava şartları onu istiyor.
1: Evet, yine de ortam harikulade, müzikler harikulade.
0: Evet.
1: Soğuğa katlanacağız.
0: Başlıyoruz en sonunda. O zaman evet. Ne çalalım?
1: Valla klasikler de güzel. Günümüzde de birçok güzel beste var. Ama arzu ederseniz Malatya'dayız.
0: Doğrudur.
1: Bir Malatya'dan bir kuble bir şeyler yapabiliriz.
2: Malatya'mız da güzel.

0: Ellerinize sağlık.
1: Sizin de.
0: Çok keyif aldım sizinle çalmaktan.
1: Biz de öyle ya.
0: Eminim ki devam etsek daha da keyifli olur ama
1: kesinlikle.
0: Biz
1: Hava
0: belki
1: şartları
0: heykele döneriz. O yüzden bence
1: güzeldi.
0: bir dahaki sefer biraz daha, yani bu kadar manzaraya gerek yok.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Ama çok çok güzel oldu. Bu
1: Çok
0: unutulmaz
1: güzeldi.
0: bir an oldu benim için.
2: Sizin için de.
0: Burada Nemrut da beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Sizler de şeref verdiniz. Malatya'mıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrarını temenni ediyoruz. Artık bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu o yüzden. Benim için inanılmaz bir anıydı.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

0: karşınızda Sinan'la sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Müzik benim içime tutamadığım enerjinin dışarıya yansıması. O enerjiyi bir şekilde boşaltmam gerekiyor ve bunu da müziğe yansıtıyorum. İnsanları eğlendirmeye çalışıyorum. Ben müzik yaparken başka bir boyuta geçiyorum adeta. Yani bunu da tarif edemeyeceğim. Öyle bir şey yani. Müzik benim hayatım. İnsan...

Yiğit Çanaksakal. 25 yaşındayım. 13 yaşlarında müziğe başladım. Çok gençtim o zamanlar. Müziğe aşık olmamdaki noktalardan biri de sokakta müziği yapabiliyor olmaktı benim için. 10-11 yıldır müzik yapıyorum, müzikle uğraşıyorum. Profesyonel olarak tabii 5 yıldır falan yapıyorum. Eskiden dediğim gibi sokak müziğiyle ilgileniyordum. Fırsatım oldukça da sokak müziği yapmayı ihmal etmiyorum. Çünkü sokak çok başka, sokaktaki samimiyet çok başka.

Uzun süredir beraber çalıştığım canlarım, benim orkestra ekibim, arkadaşlarım. Ertuğrul gitarda, Fatih'im klarnette, Kaan'ım da perküsyonda. Muhteşem müzisyenler. Kendileri zaten müzik öğretmeni olma yolunda ilerliyorlar. İyi ki benimlesiniz, iyi ki beraberiz arkadaşlar.

güneş aynaya baktığında çizgilerden yeni bir yüz gösterecek, üzülerek biraz.

İsmim Ertuğrul, soy ismim Şengül. Müzikle ortaokuldan beri haşır neşirim bayağıdan beri. Ortaokul 5. sınıftan beri gitar çalıyorum. Hobiden çıkıp benim artık bir meslek hayatıma dönüştü. Uludağ Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü bitirdim ve hayatım boyunca hala müziğe devam edeceğim diye kendime söz verdim. Benim için çok anlamlı ve çok güzel bir şey. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan kariyerimi yapmaya devam edeceğim. Yok.

Fatih Memiş. Ben de 13 yıldan beri müzikle uğraşıyorum. Aynı zamanda müzik öğretmenliği okuyorum. Klarneti seviyorum. Klarnetle aramda duygusal bir bağ var. Çalan arkadaşlar da bilir. Klarnet anlatılmaz ya. Yaşanır yani. Ben de...

Rock müziği çok başka bir şey. Şu anki profesyonel sahne hayatındaki o özgüven, o eğlenen misafirlerin enerjiyi geçirebilmek tamamen sokaktan geldiğini düşünüyorum. Çünkü sokakta tatlı bir samimiyet var. Gerçekten seni beğenen insanlar durup dinliyor. Gerçekten eğlendirebilirsen yapabiliyorsun, başarabiliyorsun. Ferhat'ın

Adım Kaan Meteçil. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğrencisiyim. Son sınıftayım. Aslında ana dalım ses eğitimi benim. Ekstra olarak vurmalı çalgılarla ilgileniyorum. Lisede tanıştım aslında vurmalı çalgılarla. Güzel Sanatlar Lisesi okudum. Oradan süre gelen bir vurmalı çalgılar serüveni var.

0: Lanet Üniversitesi'nde tanıştım. Bir arkadaşımın önerisiyle başladım. Sonradan daha çok keşke daha önceden başlasaymışım dedim. Öyle bir çalgı yani. Müzik yaparken kendimden geçiyorum ve beni başka yerlere götürüyor. Hayatımda müzik olmasaydı yarım kalmış bir insan olurdum.
1: Hazır mı? Şimdi! 3, 4! Son!
2: En büyük hayalim muhteşem kitlelere ulaşmak. Ünlü olmak demeyelim de beni ve şarkılarımı seven bir kalabalık olması.

Müzik benim için duygularımı bir şekilde karşı tarafa hissettirme şekli aslında. Vurmalı çalgılarla da bunları karşı tarafa kesin olarak hissettirdiğimi düşünüyorum. Çünkü hayat bir ritim ve bu şekilde devam etmek zorunda. En iyi yapabildiğim şeyi en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum.

En büyük hayalim akademisyen olmak. Vurmalı çalgılar öğretmenliği ya da üzerine ses eğitimi öğretmenliği yapmak istiyorum. Akademisyen olmak diyebilirim en büyük hayalim.

Aslında ben bir yana müzik öğretmenliği yapıyorum. Vurmalı çalgılar öğrencilerim var. Onlara bir şeyleri öğretirken aslında kendim de öğrenmek benim için mükemmel bir his. Öğretirken öğrenmek gerçekten mükemmel bir şey benim açımdan. Müzik olmasaydı hiçbir şekilde bunları karşılayamazdım ve bu şekilde hayatımı idame ettiremezdim.

Müziğin görünmeyen bir dili vardır solistle müzisyen arasında. Bakıştığın zaman anlaşırsın. Ya gerçekten müzik başka bir şey. Onun için biz bakışarak da anlaşıyoruz artık. Böyle ben bir baktım mı o benim ne istediğimi anlar, o bana baktı mı ben ne istediğini anlarım. Bu da müziğin dilidir.

Müzik yaparken bazen kendimden o kadar geçiyorum ki yani böyle hoplasam mı, zıplasam mı, sağa mı, soluma mı dönsem ne bileyim yani o an aklıma ne geliyorsa onu yapıyorum. Başka bir şey yani tarif edilemeyecek bir şey.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı.

0: Efendim merhaba. Bir bağlama takımı programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Her programımızda olduğu gibi bu programımızda da güzel bir repertuar hazırladık. Çalıştık. Sizlerin huzuruna öyle çıkıyoruz. Güzel bir prova geçirdik. Değil mi arkadaşlar? Sıkı çalıştık provamıza. Güzel repertuarımız var. İlk türkümüz, bağlama takımı olarak çaldığımız ilk türkümüz Zonguldak Safranbolu'dan Mistan Kürkçü'den Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notalandırdığı güzel bir türküydü. Aç kapıyı ben geldim. Bu türküyle ilgili bizim çok anılarımız var. Celal'e bir pas atalım. Celal ne diyorsun?
1: Sevgili hocamız Sadi Yaver Ataman, evet. Bey, Mustafa Kemal'in huzuruna çıkacağı zaman elinde sazıyla Dolmabahçe'ye gittim diyor. İçeri girdim. Kocaman büyük bir masa ve diyor zaman ileri gelenlere rapor. İçeri girince bana böyle diyor bir baktılar. Ben diyor korktum, ürktüm. Paşa anladı benim halimden diyor. Buyur evladım dedi diyor. Oturdum ama titriyorum filan. Bir ara sonra paşa ayağa kalkınca herkes ayağa kalktı diyor. Evladım dedi diyor, elindeki curayı tuttu. Efendiler dedi diyor, bu gördüğünüz küçük sazda koca bir milletin kültürü yatmaktadır ya, deyince diyor.
2: Vay be.
1: Kendime geldim ve paşanın nasıl bir adam olduğunu o an anladım diyor.
0: Orada bunu çalmış söylemiş değil mi? Aç kapıyı.
1: Ne çalacağını diye sorunca paşam diyor bizim oranın meşhur bir havası var işte. Aç kapıyı ben geldim.
0: Onu çalıyor. Şimdi Allah rahmet etsin. Şimdi baba oldu ikisi Adnan Ataman, Sadi Yaver Ataman. Ben ikisinin karşılıklı oynadıklarını gördüm. Çok güzel oynadılar. Yani Adnan Hoca oynuyordu da Sadi Yaver Hoca'nın oynadığını ben hiç görmemiştim. Bir gecede bunu çalındı. İkisi kalktı baba oğul. Çok güzel oynadılar.
1: Ben icra etene 3 yıl devam ettim ve ben şunu söyleyebilirim. Halk müziğinde gördüğüm en büyük şefti Adnan Ataman. Yani bu eli kesinlikle metronom ve şaşmaz yani. Müthiş bir şefti ve özellikle kendi yöresi geldiğinde yönetirken de hafif hafif oynardı böyle.
0: Değil mi? Bir de uzun havayı koroya okuturdu ya. Tabii. Değil mi Celal?
1: Türkiye'de ilk zaten o.
0: Değil mi? Uzun havayı koroya, yani 60 kişilik Yurttan Sesler Korosu'nu okutan adamdı. Ulaş sen yetiştin mi Adnan Hoca'ya?
3: Yetiştim ben de birlikte Celal'le, değil mi? Şeyde birlikte birkaç konser olmuştu. Evet. Adnan Hoca yönetmişti rahmetli.
0: Acayip otoriteydi.
3: Yani çok
0: da.
3: Hakikaten Celal'in dediği gibi yani hem o ustalığı, yani ondaki o ustalığı, büyüklüğü hissediyorsunuz. Hem de her şey o kadar net ve doğru oluyor ki.
0: Hakim ya.
3: Yani hakim olduğu için tabii ki. Net ve doğru olduğu için yani onun dışında artık yanlış yapmanız pek söz konusu değil yani. Eğer dikkatiniz oradaysa pek yanlış yapamazsınız da zaten.
0: Ya hoca iyi hocaydı. Allah rahmet eylesin. Böylece onları da anmış olduk. Evet. Şimdi efendim yavaş yavaş Rumeli'ye gidiyoruz. Şimdi biz programımıza geldiğimizde bu arkamızda gördüğünüz podyumda biz yaklaşık 40 küsür tane türkümüz sıralanıyor. O 40 küsür türkünün içinden haleti ruhiyemiz neyse bütün orkestranın içlerinden birer tane seçiyoruz. Onun provasını yapıp sizlere sunuyoruz. Şimdi geçen haftaki programımızın çekiminde Celal bana ya Rumeli'den dedi yalı kenarında olmazsa olmaz bir yalı kenarı yapalım dedi geçen haftaki programın provasında. Ben de bu hafta Celal'i kıramadım. Yalı kenarında Tamburacı Osman Pehlivan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği güzel bir Rumeli türküsü. Yalı kenarında zülfüm tararız diyeceğiz. Nazif ver yol.

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rumeli'nin bu tavırlı parçasını da çaldık. Güzeldi. Şimdi yolumuz nereye gidiyor? Ulaş'tan alalım anonsunu türkümüzün. Elazığ'a gidiyoruz
1: şimdi
0: galiba ama.
1: Elazığ'a gidiyoruz.
0: Elazığ. Değil mi?
1: Sıra doğru ise. Evet. Aziz Şenses'ten.
0: Allah rahmet
1: eylesin. Yine Aziz Şenses'in derlediği ve Mehmet Özbek hocamızın notaladığı Evlerinin Önü Lale Bağı'dır
0: diyeceğiz. Türkçü. Şimdi Aziz Şenses'le ilgili hatıralar mı var? Şeyler.
2: Vallahi Aziz abi ben son böyle büyüdüğüm için çok dinledim ama tabii sen babadan dolayı daha yakınsın.
0: Şimdi o dönemin o solistleri yani o sanatçılarının lanse ettiği türküler başkaları okusa da onların lezzeti gibi olmuyor ilk dinlendiği için. Şimdi Aziz Şenses'le özdeşleşmiş bir sürü türkü var. Yenice Yollarından tut da Koyun Gelir'e tut, değil mi?
2: Ya bir de şöyle bir şey var. O yıllarda seçilen sesler inanılmaz özenle seçilmiş ve renk olarak, tını olarak hiçbiri birbirine benzemiyor.
0: Benzemiyor. Yani
2: o kadar enteresan ki.
0: Koku lezzet de çok yani güzel.
2: Duyar duymaz Ali Akkılıç diyorsun mesela. Bu diyorsun Ülke Hacer Beşke. Buluş. Bu diyorsun Neriman Tüfekçi. Bu diyorsun kim işte Aziz Şenses. Bu Ramazan Şenses. Enteresan.
0: O dönem acayip ve lanse ettikleri türküler hala onlarla anılıyor. Bu da güzel bir olay. Hı hı. Yani o dönemden şimdi Aziz Şenses'in ben de gittim bir geyin avına. Uzun havaları var. Çok okudu uzun havalar var. Yani lanse etti uzun havalar fazla. Yöreye de bayağı hizmeti var. Yani Çukurova'ya çok Adana'da bayağı derlediği türküler var. Kazandırdı repertuara. Allah rahmet eylesin. Şimdi ona yad ettik. Peki Aziz Şenses'ten kaynak işini yapmış oldu. Güzel bir türkümüzde. Evet.

0: Teşekkür ediyorum. Erkan, bayağı meyanlarda zorlandık değil mi?
1: Bu sefer çok değil, açılıyorum yavaş.
0: Açılıyor musun? Ben zorlandım meyanlarda. Ulaş'a bakıyorum. Mecbur böyle bakarken sol tarafa seni göremiyorum ama Ulaş'la bir şey gidiyoruz. Celal normal götürüyor da.
2: En zorlanmayan benim.
0: Evet.
2: Yani tabii. İçimden söylüyorum.
0: Evet. Şimdi Necat Buhara'ya gidiyoruz. Samsun denince Necat Buhara.
3: Tabii.
0: Değil mi?
3: Ya bir ara bir konserimiz vardı. Ulaş'ta beraber Beylikdüzü'ne gitmiştik. Orada bir abimiz onu çok seviyormuş. Aldı bizi evine götürdü. Oturduk bir yarım saat. Sohbet ettik ve onu hala da yaşıyor zaten.
0: 91 yaşında. Ben i̇nanılmaz bu yazın başında.
3: Hala hoş sohbet böyle. İnanılmaz bir adam.
0: Ben bu yaz başı telefonda görüştüm. Gayet dinç. Otobüsteyim dedi. Ajanda almaya gidiyorum dedi. Bir mahallede ajandayı bulamamış, başka bir semte ajanda, cep ajandası almaya gidiyorum. Görüşürüz dedi. Peki hocam dedim, kapadım. Yani bayağı dinç, otobüste seyahati yapıyor. O kadar şey. Şimdi Serkan'a da dönelim. Serkan, Samsun'da Necat Buhara biz hem çalışı hem de notalaması açısından bizim için çok değerli. Çok güzel notaları var. Yani yazıp çizdiği notalar mükemmel. Hiç böyle bir şey.
4: Evet, kendi çalıp okuması da öyle.
0: Değil mi?
4: Evet.
0: Naif bir sesi var. Parmağı da eskilerin tabiriyle böyle lezzetli bir parmağı var. Kolabası falan da çok çalmış etmiş.
3: Aslen Trabzonlu mu?
0: Tabii. Yani o Trabzon kolabasını falan çalıp söylediği yıllardaki o parmakları, o Sibomol 2'leri çekmeler falan filan mükemmel şeyi var.
4: İstanbul Radyosu'nda çalıştığı dönemlerde tabii. Zaten biliyorsunuz abi. Evet.
0: Gayet güzel. Şimdi Samsun'la özdeşleşmiş. Bunu da Serkan anonsunu yaptı. Şimdi yani Samsun çocuğu gibi görüyoruz biz Serkan'ı.
4: Evet, sağ ol abi.
0: Yap bakalım anonsu Serkan.
4: Evet, Türkiye. Samsun'a gidiyoruz. Sarmaşık Bülbülleri diyoruz. Necat Buhara hocamızın derleyip notalandırdığı güzel bir Samsun türküsü.
0: Evet, bu sohbet havası.
4: Evet,
0: sohbet havası.

0: Teşekkür ederim. Celal, bunu Metin Erürek'ten de dinledik. O da böyle çok naif okurdu bunu, değil mi? Cemil ablayla yaptığı o sola bantlarda.
1: Evet, ha? Evet.
0: Değil mi?
1: Onun Cemil ablayla okuduğu Trabzon türküsü vardı ya.
0: Divane Aşık.
1: Divane Aşık gibi.
0: Ya şimdi böyle konuşunca, eskiler, eski abilerimiz konuşunca dinliyorduk ya biz. Şimdi bak, sağ cenap da bizi dinliyor. Demek ki yaş kemale ermiş. Eskiler anlatınca biz dinliyorduk. Şimdi biz eskileri anlatır vaziyete geldik. Anılarla beraber eski yaşadıklarımızı, değil mi Nazif? Şimdi,
2: evet, aynen öyle. Eskiden büyükler, hocalar konuşuyordu. Hakikaten
0: biz dinliyorduk.
2: Oturup dinliyorduk.
0: Şimdi biz konuşuyoruz. Bak, Erkan dinliyor, Ayhan dinliyor, Burak dinliyor. Değil mi? Yani onları görmedi,
2: yani
0: tanımıyor çünkü.
2: Meraklı olanlar dinliyor. Meraklı olmayanlar bizi de dinlemiyor artık.
0: Şimdi Burak'ı hiç konuşturmadık programımızda. İki tane Burak'ımız var bizim bu programda.
2: Biri bağlama, konuştu.
0: Biri bas. Şimdi program başından beri arkadaşlar söylüyor, hiç konuşmadı etmedi diye. Burak, hiç konuşmadın hakikaten ya.
3: Ben zevkle hepinizi dinliyorum. Buradan da müziğin içine dahil olmaya çalışıyorum. Çok önemli bir kültür işi yapıyoruz burada.
0: Sağ ol.
3: Normalde bu dinleyicilerimizin gördüğü bu türküleri herhangi bir başka mecrada bulmak, böyle güncel haliyle bulmak zor. Bu da kurumumuzun misyonunu yansıtıyor aslında. Çok önemli bir şey yapıyoruz.
0: Eyvallah.
3: Burada. Bu işin merakları, halk müziğine gönül vermiş insanların türkülerin orijinal ve doğru çalınmış hallerini buradan almaları çok büyük bir kültür işçiliği aslında. Biz de bu işin içindeyiz. İnşallah böyle devam eder.
0: Teşekkür ederiz Burak.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Ya bir de bu bir bayrak yarışı tabii. Sonuçta biz babaları gördük.
0: Evet.
1: Onlar gittiler, bazıları ebediyede uğurladık zaten.
0: Evet.
1: Mecburen bayrak bize kaldı şimdi. Daha
0: devam
1: sonra
0: edeceğiz.
1: Arkadaşlarımız götürecek.
0: Evet, inşallah. Serkan var, Güray
1: götürecek
0: var.
1: Götürecekler tabii canım. Yani sonuçta bu ülke var oldukça bu kültür yok olmayacak herhalde.
0: İnşallah.
4: Şimdi ustalarımız en güzel şekilde icra etmişler, çalmışlar ve söylemişler. Artık bizler yani...
3: Sıcak tutmaya çalışıyoruz.
4: Gibi. Heh. Evet, aynen öyle.
0: Sağ ol Burak.
4: Onlar işi bitirmişler yani normalde. Sanat anlamında zirveyi görmüşler yani.
0: Evet.
4: Bitmiş. Bizim yaptığımız sadece onları birazcık işte anımsatmak. Bu kadar.
0: Eyvallah. Şimdi Tokat Zile'ye gidiyoruz. Zile denince kaynak kişi olarak isminin önüne gelmiş olan, yöresinin adıyla anılan Zileli Sadık Doğanay, değil mi Celal? Zileli Sadık Doğanay'dan anılan güzel bir deyişimiz var. Ve bu deyişi de lanse eden solistimiz rahmetli kimdi?

0: Bu erken kaybettik kendisini. Erken kaybettik. Arif Meşhur abimiz. Evet.
1: Arif abi, Allah rahmet eylesin. Bu türküyle meşhur olmuştu. Değil mi? Bu türküyü meşhur etti.
0: Tabii tabii, onun ağzından hepimiz dinledik.
1: Bu türkü Türk filmlerine de konu oldu. Biraz önce provada Serkan'la konuşuyorduk hangi filmde o diye. Kemal Sunal'ın o meşhur o sahneye çıktı. Onbaşı rolünde oynadıp da sahneye çıkmış oldu İstanbul'daki gazinoda. Şener Şen de oynamış oldu. Birdenbire kendini sahnede buluyor ya gazino sahnesinde. Evet, kovalıyorlar onu. Ayşen Gruda'nın kardeşleri kovalarken o sahneye çıkıyor ve bu türküyle çıkıyor. Şimdi bu türküyü okuyacağız. Bir güzelin hasretinden ahından tutuştu her yanım, yandı ha yandı diyeceğiz. Arif abinin başka lansiyeti türküler de var Celal. Meşhur, Arif Meşhur'un.
0: Var tabii var. Değil mi? Yöresine çok hakimdi. Ama çok son dönem uda merak salmıştı ve hep elinde uduyla gezerdi böyle.
1: Besteleri de vardı rahmetli.
0: Bestesini bilmiyorum ama vardı. Elinde hep uduyla görürdüm ben onu, ama takım elbisesi, kravatı, sürekli bir yakışıklı hali vardı yani.
1: Güzel adamdı. Yani sesi böyle şeydi, tam böyle Anadolu kokuyordu. O uzun havaları falan, değil mi? Uzun havası.
0: Çok güler yüzlü bir adamdı havası. Hiç. Ali abi hiç gibi, kızmazdı. Rahmetli Ali Gürlü gibi böyle. Onlar hiç kızmazdı. Güler yüzlüydü.
1: Böyle güleş bir abimizdi. Şimdi onunla özdeşleşmiş, onun sesinden tanınmış güzel bir türküde bağlama takımını dinliyorsunuz efendim.

0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Burak'la Erkan'ın ellerine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Güray, güzel oldu değil mi? Şerpeyle.
2: Çok güzel oldu, evet.
0: Tam tadı ve lezzeti gibi oldu.
2: Evet.
0: Hani bir çorbacıya gideriz ya, çorba isteriz. Böyle işkembe çorbası, tuzlama, böyle damaşırdan istiyorsun. Mutfaktan gelir önüne. İşte sarımsağı, sirkesi, keki, pul biberini koymadan o bir şeye benzemez. Şimdi sizin bu çaldığınız da tam o kıvamında oldu. Teşekkür Eyvallah. Ederiz. Şimdi yolumuz nereye düşüyor?
3: Denizdeyiz.
0: Denizde'deyiz.
3: Ulaş'ın memleketi.
0: Aa, Ulaş'a geldik şimdi. Efendim, Ulaş'ın birçok kabiliyeti var. Denizli olması hasebiyle yöre ağzına çok yatkın tabii. Şimdi Acıpayam'ın kendine has bir dili var. Yani o jeopolitik konumundan ötürü de hala o dili koruyor. Değil mi,
4: evet,
0: Ulaş?
4: Evet, evet.
0: Yani Denizli'de belki bu tarz konuşma yani, yok ama Acıpayam'da bariz hala devam ediyor.
4: Tabii şeyde var. Yani bizim Denizli Acıpayam yöresinde vardır, Burdur'da vardır. İşte yine Muğla'da, yani o aslında birbirine çok yakındır ama küçük farklılıklar vardır şeyde, konuşma biçiminde.
0: Ama Acıpayam'ın kendine has bir biçimi.
4: Mesela biz Acıpayam'da ve bazı köylerinde şimdi geliyorum lafı geliban veya gelipban diye söylenir. Bu mesela Muğla'ya gittiğinizde gelip durun.
0: Evet, evet.
4: Veya gelip duru olur.
0: Ne yapıp durun gibi oluyor.
4: Yani İzmir'e gidersiniz, geliyon olur. Buraya geliriz, geliyorum olur filan. Yani öyle küçük farklılıklar vardır.
0: Ama şimdi Acıpayam'ın bu dili saklamasında, hala yaşatıyor olmasında belki de...
4: Şimdi
0: o,
4: şöyle bir şey var orada.
0: İşte dağlık bölgede işte ulaşımı zor, hala şeyi koruyor. Yani mahfuz, dili mahfuz.
4: Belki şehirde... öyledir ve şimdi ben biraz o konularda araştırma yapıyorum. Öz Türkçe'ye, yani şeydeki, işte bu hani Orta Asya'daki Türkçe diyoruz. Birçok şey var orada. Uygurlar, Öz Türkler, evet. Göktürklerden beri gelen birçok dille aynı laflar devam ediyor. Evet. Mesela biraz önce söylediğim geliban, gidiban, aynısı şeyde var. Yani o Uygur dilinde var, işte Tatarlarda var. Aynı şey bizde var. Yani herhalde bu yörüklükten kaynaklanan veyahut kendi içinde olmaktan kaynaklanan bir şey var. Pek bozulmamış.
0: Ne güzel. Bozulmamış olması çok güzel.
4: Korunmuş ve öyle de gidiyor. Tabii şey de vardır. Şimdi biz dışarıya gideriz Acıpayamlılar. Böyle hani konuşuruz İstanbul'da filan. İstanbulca konuşuyoruz. Ama ne zaman ki Acıpayam'a dönüp de o tabelaya geçtiğin anda... Veya işte biriyle karşılaştığın zaman da şeyde, çarşıda filan, "Oo, hoş geldin la bizim oğlan," dedi mi?
0: Tamam.
4: Bütün dil bitmiştir. O zaman Acıpayamcı'ya döneriz. Değil mi? Oraya gideriz.
0: Yani o zaman tabii. Taksim Elma Dağı dili tabii, bitmiş oluyor. Şimdi Denizli deyince iki çok önemli mihenk taşı var. Talip Özkan ve Özay Gönlü. Daha ondan sonra gelen Şinasi Uslu var.

0: Unuttuğumuz var mı?
1: Sinasi Uslu şöyle, benim babamın kuzenidir aslında.
0: Eyvallah.
1: Rahmetli babamın kuzenidir. Uzun yıllar o da TRT evet. çatısı altında çalıştı. İzmir Radyosu'nda. Ondan önce İstanbul'da
0: evet,
1: çalıştı.
0: Evet, İstanbul Radyosu'nda.
1: Şimdi de emekli oldu artık. Acıpayam'da yaşıyor.
0: Selam olsun.
1: Ömrü uzun olsun.
0: Ömrü uzun olsun, selam olsun. Selam güzel olsun. Çalıp söylüyormuş. Güzel. Ben radyoda dinliyorum. Güzel havaları var Sinasi Uslu'nun. Başka unuttuğumuz var mı? Denizli'den saymadığımız, unuttuğumuz?
2: Şimdi Talip Hoca'yı söyledin. Talip Hoca'yla
1: şey vardı
2: ilgili.
1: Biliyorsunuz. Yakın zamanda onu da kaybettik. Hüseyin Aktekin. Hani bu
0: evet.
1: Cemile
0: Türküsü'nün
1: kaynakçısıydı o da.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok güzel bir insandı
2: bir
1: o da.
2: Bir de şey analım Allah ya. Hayri Devi abimiz vardı ya. UNESCO'nun.
0: O Burdur. O Burdur'du.
1: Çameli yöresi.
0: Burdur'du.
2: Yani Denizli diye geçmiyor mu?
1: Bir Acıpayam diye geçmez. O Çameli.
0: Burdur. Tamam. Ama Talip Özkan deyince şöyle Celal.
2: Yani Talip Hoca'yla bizim epey bir yakınlığımız oldu. Büyük bir şans oldu. Yurt dışında bayağı bir
0: Fransa'da?
2: Yok, Hollanda'da. Birkaç konser birlikte olduk. Daha Türkiye'ye geldiği zaman da hep geldiğinde görüştük, kendisini aradık. Ben kendisinin inanılmaz bilgili olduğunu gördüm ve aklı hayale gelmedik konuları, fikrinin olduğunu
0: evet,
2: gördüm ve
0: entelektüel bir kişiydi.
2: Hocanın bilgisine, görgüsüne hayranlığım 10 kat arttı yani.
0: Ben en son bu İstanbul'daki Cemal Işıtay konser salonunda vermiş olduğu konserde beraberdik. Biz işte rahmetli baba Mustafa Günaydın falan öyle bir davetli grup gitmiştik. Çok güzel bir konserdi. Benim hala kulaklarımdadır.
2: Bir de tabii yani. Şuna üzüldüm ben. Rahmetli Ömer abiyle aynı gün öldüler.
0: Evet.
2: Aynı gün ölünce biz tabii İstanbul'da kalmak zorunda kaldık. Şişli Camii'ne gittik. İzmir'de hocanın cenazesine katılamadık ve çok üzüldüm ben. Öyle bir şanssızlığımız oldu.
0: Şimdi Özay Gönlüm'ü yetim gibi bıraktık. Şimdi Özay Gönlüm'ün de Denizli'de bayağı bir ağırlığı var. Şimdi en azından bizim sınavlarda çok gelmişti Özay Hoca. Bizim ne kadarsın değil mi Nazif? Senin evet. sınavda da bulundu.
3: Benim sınavda da bulundu.
0: Celal senin sınavda da çok
2: evet,
0: bulundu.
2: Evet bulundu.
0: Bizi bayağı bir yani zorlamaya çalışırdı sınavlarda.
3: Aynen.
0: Değil mi?
3: Evet.
0: Ağzıyla melodiler yapardı, yazın bakalım derdi. Ağzıyla yaptığı böyle zeybek havalarını ağzıyla çalıp hemen yazın falan derdi bize.
2: Ya bir de biraz Ankara-İstanbul çekişmesi gibi sanki.
1: Bu arada Özay Gönlüm demişken şeyi de hatırlatalım isterim. Biliyorsunuz Nine'nin mektupları
0: evet,
1: okurdu.
0: Evet, tabii.
1: Özay Gönlüm ve onu o kadar iyi de yani tiyatral tarafı da çok iyi olan bir büyüğümüzdü. O kadar güzel tanıttı ki ona mal oldu birçok şey
0: tabii,
1: ilk başta.
0: O dönemi o bayağı evet. bir lanse etti yani o mektuplarla.
1: Ama burada anılması gereken bir kişi daha var. Yani esas o hikayeleri ilk yazan ve kitaplaştıran sanıyorum 1964 yılında emekli bir öğretmendir Mehmet Yılmaz. Kaybettik onu da Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Tabii o hikayeleri Özay Gönlüm çok daha başka...
0: Kendi nas üslubuyla sevdirdi yani. Yani benim hala kulaklarımda yavrum diye böyle bir şeyi vardı. Yani ağlayan bile olurdu o böyle şeyi tam böyle o havaya girdiği zaman o yörenin içine de seni de çekiyordu o enerjiyle beraber. Şimdi efendim Acıpayam'dayız. Bu türkünün anonsunu ben yaparsam ayıp olur. Aramızda şimdi Ulaş'ımız var. Şimdi Ulaş'tan rica edelim bunu Nazif de gözüme bakıyor. Yani yöre ağzıyla söylesin. Dinleyicilerimiz, seyircilerimiz de yöre ağzıyla. Yani en azından Denizli Acıpayamlılar da yabancılık çekmeden türkünün anonsunu dinlesinler.
1: Sayın seyircilerimiz, şimdi Hasan Aydoğdu'dan alınan Talip Özkan hocamızın derlediği notasını yazdığı Galenin Ardındayım. Saatin dördündeyim, ele dağlı uykuda, ben senin derdindeyim, türküsünü çalacağız.
0: Efendim haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın, sürçülisan ettikse affola.

hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidecek.

0: Evet değerli izleyenler, TRT Müzik'ten, aslı olan şarkılardan herkese mutlu, güzel akşamlar diliyoruz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün bizim keyfimiz yerinde. Neden diyecek olursanız, biz şöyle bir nostalji günü yaşatalım istedik. Böyle bir yeşil çama uzanalım istedik. Yani mümkün mü? Elbette değil ama... Yani o güzel gözleriyle, muazzam yeteneğiyle gerçekten bir ikon, çok özel bir kadın. Türkan Şoray sizlerin de gördüğü gibi. Bir alkış alalım mı? Yeşilçam deyince hepimiz böyle anmak istediğimizde herkes hemen Türkan Şoray olmak isterim der genelde. Onlardan biri de bendim. Yani olabilmeye çalıştık efendim. Eserimizi de söylemeye çalıştık. Bugün böyle biraz Yeşilçam filmleri, müziklerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki yalnız değilim. Şimdi öncelikle çok önemli bir isim. Kendisinin o kadar özellikleri var ki müzik adına. Bir hocamız diyebilirim. Ama aynı zamanda bugün ben Türkan Şoray olduysam kendisi de kim olmuş olabilir? Bakayım kim olmuş olabilir? Kim? Belgin Doruk. Evet. Belgin Doruk, Eda Karaaytu geliyor. Buyurunuz efendim, buyurun. Ay Belgin Hanımcığım.
1: Türkan Sultan.
0: Şöyle hoş geldiniz. Şöyle mikrofona konuşun.
1: Bulduk,
0: bir bakayım bulduk size şöyle.
1: Türkan Sultan.
0: Ay yönetmenim.
1: Biz çok iyi dostuz.
0: Evet.
1: Türkan ve Belgin.
0: Belgin böyle. Fakat zamana inat böyle duruyoruz.
1: Duruyoruz değil mi?
0: Buzlukta saklıyorsun galiba kendini.
1: Ay,
0: Belgin'cim.
1: Ay evet sen de öylesin Türkan'cığım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oturuşumu hiç bırakmıyorum. Her yere oturuşumla gidiyorum.
1: Yani bu misyonu üstlenmek de çok ağır... Değil mi?
0: Muazzam
1: yani sorumluluğu şey. Çok ağır bir şey. Aman belini konduralım, aman saçımızı
0: Vallahi,
1: düzgün yapalım, onu
0: alt
1: yapalım.
0: Alt kirpikler oldu mu? Üstü
1: aynen
0: oldu
1: öyle,
0: mu?
1: Aynen öyle.
0: Önce peruk taktım. Vallahi olmadı. Çıkarttım peruğu kendi saçıma. Sevgili Savaş, 20 yıllık kuaförüm, çocuk dedi ki Allah'ım dedi bu 20 yıl sonra kavuştuk ama mahvolduk dedi. Adam böyle sinir oldu ama.
1: Deseydiniz sorumluluğumuz gribe. Var çünkü.
0: Kolay mı? Değil.
1: Tabii,
0: yaptı ama güzel
1: tabii,
0: olmuş.
1: Çok güzel olmuş.
0: Sen?
1: Yani ben Eda değilim şu anda. Beni hiç kimse tanımayacak.

0: Ya.
1: Yakından zoom alın arkadaşlar. Eda'yım ben. Ama bugün Belgin'im.
0: Çok güzel oldun sevgili
1: Eda Belgin. Çok teşekkür ederim, sen de öyle.
0: Bu arada teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Seher Güneş makyajımı yaptı benim.
1: Çok
0: canım kardeşim. Modacım Burcu Aslan hemen bir gün içinde böyle hazırladı bu kıyafeti. Uyarladı.
1: O kadar güzel olmuş ki.
0: Herkes bugüne bir şeyler yapmaya çalıştı. Orkestra şefim repertuarı aranjesini yaptı. Bir alkış alalım mı bütün değerli ekibimize? Yönetmenimiz harika şeyler hazırladı. Gerçekten emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok güzel bir akşam bizi bekliyor efendim. Hadi o zaman nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Bak, 1970 yılında Beyoğlu Güzeli filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit okumuş bu şarkıyı. Bu filmde okunmuş.
1: Bu filmde. Daha sonra şimdi, da başka filmlerde de
0: var
1: çok okunan.
0: Var tabii. Hadi ama, şimdi
1: evet, hadi
0: efendim,
1: okuyalım.
0: Eda Karaytı söylüyor sizler için. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ay harikaydın.
0: Sen de harikasın.
1: Vallahi böyle gittim geçmişe.
2: Program harika. Yani dinleyenler belki seni yakından tanımıyordur. O kadar sıcak, o kadar sempatik, o kadar rahatlatıcı ki. Canım. Bir de bu rolü üstlendi ya. Hakikaten Türkan Sultan. O kadar, çünkü ben Türkan Hanım'ı da çok yakından tanıdım. O kadar hümanist, o kadar sevecen, o kadar böyle sevgi, şefkat dolu bir insan ki. Senin hareketlerin tıpatıp o. Gerçekten, inan buna. Yakından tanıyanlar bunu söyler. Türkan Hanım'ı yakından yolladığı fotoğraftaki gibi gördün zaten.
1: Vallahi utanıyorum.
2: Hiç utanma, gerçeği söylüyorum.
1: Utanıyorum, enteresan bir şekilde. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Sen tabii güzel, beni sevdiğin için öyle görüyorsun gerçekten.
2: Hümanistliğin gerçek.
1: Ya ben hümanist olmak, böyle doğdum hakikaten, işte, insan sevgisi.
2: Türkan Hanım da böyle doğmuş.
1: Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Yani o bence güzel huy, güzel ahlak, sevecen bir kalp her şeyin üstesinden
2: çok
1: gelir.
2: Benim önceliğimdir.
1: Her kalbi açar, şöyle bir içeri girer.
2: Kapıları açar, bakar. Evet. Aynen.
1: Peki Eda'cığım, sen neler yapıyorsun? Seni özleyenler var. Biraz bahseder misin
2: yaptıklarından? Valla benim biliyorsun sürekli bir uçaktayım. Git gel yapıyorum, stüdyodayım. Projedeyim, konserdeyim, kayıttayım. Biliyorsun Adanalıyım. Bir ayağım zaten Adana'da. Buradan sevgilerimi göndereyim Adana'ya.
1: Biliyorsun damat da Adanalı
2: tabii.
1: Yani.
2: Damat Adanalı, annen Arap. Hepsini biliyorum.
1: Evet, annem Arap kökenli. Doğru söylüyorsun. Anne tarafım benim Siirtli. Allah rahmet eylesin. Gani Arap kökenli. Babamın dedeleri bir taraf Selanik, bir taraf Üsküp. Böyle bir melezlik var. Hatta babamın dedelerinde Vanlı bile var.
2: Değil.
1: Çok acayip bir mix olmuşuz.
2: Çok güzel. O da güzel. Zenginlik bütün bunlar zaten.
1: Gerçekten
2: çok büyük
1: öyle.
2: Zenginlik.
1: Gerçekten öyle. Dur şimdi sırada bir şarkı var. İşim geldi.
2: İşim geldi. Hadi
1: İş zamanı. Yap. Sevemedim kara gözlüm diyelim. Bu da bir dakika 1970 yılında yine Kara Gözlüm filminden işte Türkan Şoray ve Kadir İnanır oynamış bu filmde. Ay ne güzel olacak. Hadi gidelim bir şöyle o Kara Gözlüm filmine. Buyurun şefim.

0: gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşuna gitti bakayım.
0: Çok hoşuma gitti, dayanamadım.
1: Ay, senin gibi bir ustadan böyle hani övgü dolu sözler duymak.
0: Aslıcığım.
1: Hani her baba yiğidin harcı değildir.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Vallahi böyle bir konsept yapalım dediğimde o kadar heyecanlandı ki. Ben heyecanlıyken daha da bir heyecanlandırdı beni. Böyle bir şey yok. Hemen Burcu Aslan'ı aradım, dedim ki böyle böyle hemen hazırlaman evet. lazım. Ne diyorsunuz Aslan'ım, 2 gün kaldı dedi.
0: Evet, evet.
1: Dedim git otur iş bul bir yerden dedim. Böyle bir beyazlar içinde olayım dedim.
0: Bir akşam bir saat içinde her şeyi değişti değil
1: Vallahi
0: mi?
1: Öyle. Sen de hazır varmış yalnız.
0: Tesadüfen hazır
1: Nasıl
0: vardı.
1: Nasıl oldu mesela? Nereden
0: ben bunu bir
1: hazırdım?
0: Başka konser için internet yoluyla bir kostüm bakıyordum.
1: Ciddi olamaz.
0: Çok tesadüf eseri bu geldi. Dedim ki ben bunun için bir gün Yeşilçam yapmam lazım demiştim.
1: Harikasın.
0: 1,5 yıl oldu bunu alalı. Ondan
1: bak,
0: sonra dedim ki
1: bak.
0: Benim zaten dedim kıyafetim de var dedim Aslı. Bunu Yeşilçam yapalım dedim.
1: Var ya her nasip vaktine esirdir diye bir
0: aynen.
1: söz var.
0: Aynen.
1: Hatta ben bir söz yazarı arkadaşlarıma söylüyorum. Şu sözden bir güzel bir şarkı sözü çıkarın.
0: Değil mi?
1: Her nasip vaktine esirdir.
0: Ne kadar doğru.
1: Çok güzel değil mi?
0: Evet,
1: peki Eda böyle çok sevdiğin, unutamadığın bir Türk müziği eseri soracağım. Bir de filmi soracağım eski Yeşilçam'dan, var mı? Çok
0: yani
1: sevdiğin.
0: O kadar çok var ki böyle ayıramam birbirinden.
1: Hani kendinle bağdaştırdığın.
0: Kendimle bağdaştırdım. Türkan Şoray'ın tüm filmlerini.
1: Gerçekten.
0: Çünkü benim karakterim hüzne yatkın bir karakterim
1: Selvi
0: olduğu için.
1: Selvi yazmalı.
0: Aynen, yani Türkan Şoray'ın tüm filmleri. Filiz Akın hayranıyım.
1: Bir şey söyleyeyim
0: zamanda.
1: Mi? Nebahat Çehre'nin filmleri. Şey, Şoför Nebahat vardı
0: aynen.
1: bir de. Onu Belgin Doruk oynamıştı değil mi? Yanılmıyorum. Karıştırmayayım.
0: Belgin Doruk da oynamıştı.
1: Nebahat Çehre de oynamıştı.
0: Nebahat Çehre kesin oynadı.
1: Değil
0: Yanlış
1: mi?
0: Bir şey de söylemeyelim tabii.
1: Evet. Ay ne güzel. Fatma Girik. Ay Fatma Girik oynamıştı.
0: Fatma Girik.
1: Ay mekanları gerçekten nur
0: cennet
1: olsun.
0: Cennet
1: bahçesi
0: kalanlar,
1: olsun.
0: Uzun ömür olsun.
1: Ne güzel anıyoruz.
0: Evet.
1: Vallahi.
0: Ben çok mutluyum. Değil mi? Mutluyuz.
1: Eda hadi bir şarkı.
0: Çok...
1: Belgin Hanımcığım.
0: Belgin Hanım
1: kulakların çınlasın diyelim
0: evet,
1: mi?
0: Evet evet seni andım.
1: 1972 yılında Gülizar filminden Emel Sayın'la Edison efendim söylemiş filminde bu şarkıyı.
0: Bu çok duygusal.
1: Bu filmde oynanmış yani. Bakar mısın?
0: Sözleri de senaryoya göre tabii uyuyor.
1: Seni andım
0: gözünden
1: bu gece.
0: Yaşlar geliyor bunu.
1: Kulakların çınlasın
0: evet.
1: diyor sevgili Eda Karaytu.

0: Teşekkür ederim.
1: Muhteşem oldu.
0: Ya?
1: Vallahi kimin kulakları çınlasın mesela?
0: Magazin.
1: Ya yok, magazin yapmıyorum. Hemen öyle diyorsunuz siz. Kulakları çınlasın. Vallahi benim mesela hemen derim ben. Kocamın kulakları çınlasın. Çınladı
0: tamam,
1: mı kocacığım?
0: Var olana dersin tabii.
1: Kocam burada. Çınladı mı kocacığım? Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.
0: Sevdiklerim
1: çınlasın. Demez miyiz biz? Deriz değil mi?
0: Deriz böyle, tabii. Sevdiklerimin deriz. Kulakları çınlasın. Şu anda hani özel bir çınlama yok.
1: Peki şimdi sırada ne var?
0: Sayın şefimiz.
1: Ay, çok güzel bir eser. Değerli izleyenler, Azize'yi okuyacağız, okumaya çalışacağız diyelim. Yine bu eserde Karagözlüm filmini hatırlayanlar vardır. Hani böyle Türkan Şoray böyle takıyordu şapkasını. Ay keşke bir balıkçı şapkası olsaydı, takardım.
0: Bu da nazarlık olsun hadi.
1: Yani Türkan Şoray ile Kadir İnanır ya. Yine böyle böyle diye. Hadi o zaman birlikte yorumlayalım. Buyurun.

0: Harikasın. Çok güzel. Orkestramız da şahane
1: vallahi. Ay bakar mısınız Alişan'la Türkan Şoray, ne tatlılar öyle değil mi?
0: Çok.
1: Ay yani sevgili yönetmenim Serkan Bey, tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir hazırlık. Ne güzel bir nostalji gecesi, Yeşilçam gecesi. Valla iyi ki varsınız. Özellikle bunları görmek istemiştim. Hakikaten şu an değerli izleyicilerimiz belki de o günlere gidenler vardır. Özlemi çekenler, duyanlar vardır. Ya kim yok ki? Öyle değil mi şefim? Seviyoruz. Vallahi senin hangi mesela filmle böyle bir anın var mı? Türk filmleri değil mi? Bir de komedi de güzel oluyor. Ha? Kemal Sunal klasikleri o nasıldır ya, değil mi? Eski filmlerin eski şarkılar gibi tadı bir bambaşka değil mi? Eda ne diyorsun? Mesela hani eski şarkıları bugün okuduğumuzda mesela Bir Bahar Akşamı Rastladım Size diyoruz, okuyoruz. Allah içimizi yüreğimizi de alıyor. Ama şimdi mesela geçen sene ya da evvelki sene çıkmış popüler olmuş bir şarkı yok.
0: Mevsimlik diyoruz biz onlara.
1: Niye böyle oluyor?
0: Yani tüketim, internet çağı, tüketim toplumu evet. olduk. Her şeyi tükettiğimiz gibi müziği de, sanatın her dalı böyle. Ama müzik bu evet. daha önde giden bir şey. Hı hı. Yeşilçam ama bir miras olarak kaldı bize. Yeşilçam film müzikleri bir klasik.
1: Gerçekten öyle.
0: Miras kaldı bize. O yüzden...
1: O mirasa güzel bakmak lazım.
0: Güzel bakmak lazım. Çünkü kendine has bir tarzı var.
1: Evet.
0: Orkestrasyonda da sağ olsunlar bunu gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederiz. O yüzden diyorum ya bu sorumluluk, bu misyon ağır. O yüzden hakkını vererek yapalım istiyorum.
1: Aa sen. Muazzamsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela benim için o düşündüğün Arapça şarkı vardı ya. Hmm. Mesela şöyle bir satır şöyle bir hani kuple.
0: Duygudan uzaklaşmayalım ama.
1: Duygudan uzaklaşmayalım. Bak şimdi işte.

0: Bunu çalışacağız.
1: Bana böyle Aslı, bak yapayım bak şimdi. Ben şimdi Eda'yım. Çok güzel okudum bu arada. Ay, bayıldım. Eda böyle not you got ne? Söyledi dedi. Bunu çalışacağız Aslı dedi. Peki hocam. Rica ne zaman başlıyoruz derse?
0: Hemen programdan sonra.
1: Programdan sonra evet. Programdan sonra bakalım.
0: Sahnelerde dinleyeceksiniz artık.
1: Vallahi kendisinden. Söyleyeceğim.
0: Söyleyeceksin
1: de
0: tabii
1: her
0: ki.
1: Her yerde anacağım.
0: Senin de anneden miras var çünkü. Aa,
1: öyle böyle bir gırtlak hançeren var öyle bir dönüyor biraz.
0: Yapacağız.
1: Bir, yapacağız bu
0: yapacağız,
1: işi.
0: Yapacağız evet.
1: O zaman bir garip yolcu diyelim.
0: Evet.
1: Bu bir garip yolcu da 1972 yılında. Bak şimdi yine bir garip yolcu adında bir film var. Yeşilçam Kulesi. Evet. Hale Soygazi ve Engin Çağlar oynuyor. Onların fotoğraflarıyla bence böyle... Oku bu güzel eseri. Evet. Ne dersin?
0: Fotoğraflar eşliğinde yapalım o zaman.
1: Vallahi hazırlanıyor şimdi. Buyurun şefim.

0: Teşekkürler. Ay, orkestrama da bir alkış. Nasıldı?
1: Her biz yine bir şey söyleyeyim mi? Biz yine hızlı hallettik bence.
0: Valla.
1: Öyle yapmadık mı?
0: Söyle söyle. Eda Hanım değil mi? Eda Hanım da çok hızlı.
1: Değil mi? Çok çabuk ayak uydurdum. Ay maşallah bana.
0: Gerçekten öyle. Çünkü bir gün atıyorum işte ben bir selvi boylu yardan bunu dedim okuyayım. Sonra dedim yeşil ördek. Ya deliler aldı beni. Mesela.

0: Önümüzdeki hafta yat elleri aldı beni. Okuyayım. Ay ne güzel eser. Gerçekten öyle. Şefime de bir mikrofon verelim de böyle arada böyle şefim arada ben böyle laf atıyorum, söz atıyorum. Şimdi biz bir şarkımızı okuyalım. Efendim sevgili Edacığım. Ne diyeceğiz şimdi biliyor musun? Sus. Kimseler duymasın. Peki bu film var ya 1968 yılında bir tane. Şöyle kalkayım. Erol Büyükburç ve Hülya Koçyiğit oynamış. Filmin ismi Sus. Kimseler duymasın. Hadi o zaman hazırsan.
1: Hemen.
0: Eda Karaktuğ.

0: Ay ne güzelmiş yahu. Burada ilk kez okudum ama çok tatlı bir
1: çok
0: eser.
1: Tatlı. Evet, çok evet. Güzel bir eser.
0: Gel, güzel repertuar yapmışız ama.
1: Nasıl, bizim programdan keyif aldın mı?
0: Aldım tabii ki, almaz mıyım? Bir kere ortam şahane, şefimiz şahane. Sen zaten hiç tartışmasız, orkestra muhteşemsiniz ya. Vallahi burada görseniz enerjiyi.
1: Evet, sağ olsunlar sevenlerimiz. Benim fan sayfalarım geliyor.
0: Evet evet. Hepsi çok burada. İyiler ama.
1: Yani gerçekten bu... dostlarım, çalışma arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyorlar. Hatta dedim ki artık şöyle bir seyircili programa geçiş yaparız inşallah.
0: Onun tadı çok şey, başka.
1: Her şey Eda, dostlarla güzel, sevenlerle, sevdiklerimizle güzel.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi bak bu şarkıyı da ekleyelim. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı.
0: Ah içinde,
1: içinde salınan
0: yar olmayınca.
1: Yar, sevdiğim olmadıkça. Ya. Lütfen önümüzdeki haftayı hazırla. Çünkü bilen bilir, bilmeyen benim Türk müziği eğitimi aldığımı bilmiyorlar. Gerçekten klasik bütün eserleri hani Tuti Mucize Guyem'den Dönülmez Akşamın Ufkundayız'a kadar okuyabilecek
0: sonuçta
1: donanıma
0: sen
1: sahibim.
0: Sen Üsküdar Muski Cemiyeti kökenlisin
1: tabii.
0: Yani.
1: Bilmiyorum, bunu vurgula ki. Feriha yani. Tunceli gibi çok kıymetli, Allah rahmet eylesin, bir hocadan 12 yaşında başladım. Baki Duyarlar'la 10 yaşında musiki çalışmaya
0: değer.
1: Başladım. Diyeceksin ki neden bu kadar küçük yaşta? Çok seviyordum. Ben böyle oturayım ritim usul vurarak küçücükken şarkı söylemeye
0: böyle
1: çalışırdım. Ya bu insanın hani içinden gelecek ya. Arkadaşlarım oyun oynardı, böyle lastik atlama falan bir şeyler yakar.

0: Antop gibi. Ben böyle çok acayip ağır, sokakta oynayacak yaşta muskiyle alakadar olmayı
1: Ben de böyle
0: seviyordum.
1: küçücük yaşta radyonun beş basınlarını dinlerdim.
0: Gerçekten.
1: Kasetlere kayıtlar
0: Bak,
1: yapardım.
0: ben de öyleyim.
1: Ya.
0: Bana mesela yeni çıkan bir albüm getirdiklerinde işte en güzel hediye o olurdu benim için.
1: Kesinlikle. Bu bir
0: Değil mi?
1: aşk ya. Yani bu sonradan olacak bir
0: Peki bir
1: şey
0: şey
1: değil.
0: söyleyeceğim. Hiç ütünün işte fişini,
1: Yaptım
0: saç
1: tabii.
0: fırçasını,
1: Yaptım,
0: işte
1: yaptım.
0: annenin bir abiye otrişli
1: Yaptım.
0: tüylü böyle bir şeyini giydin
1: Kuzenime
0: mi?
1: çok eğer izliyorsa
0: Anlatsana.
1: buradan selam olsun Gülcan kuzenim. Onunla ütünün, radyonun fişini alırdık. Böyle sahne yapardık. Söylerdik de söylerdik. Ama bizde genetik miras tabii. Aile meşklerinden ötürü aşinalık var.
0: Ay ne güzel.
1: Tabii. Tabii
0: Genetik,
1: orada.
0: aile meşkleri genetik derken
1: Şimdi
0: biraz
1: genetik
0: bilmeyenler
1: miras
0: için.
1: şöyle. Genetik miras ailede çok kimsenin sesi güzel. Dayımın, annemin, teyzelerimin. Baba tarafım çok kızıyor buna. Sürekli
0: Ya.
1: anne tarafım diyorsun diyor. Ama öyle yani.
0: E
1: Anne
0: tabii.
1: tarafım öyle. Ne dedim? Genetik miras
0: Genetik miras.
1: dedim.
0: Ama bizde de öyle.
1: Bir de aile meşkleri dedim. Gerçekten sırası gelen
0: Ne
1: hani
0: güzel.
1: 70 yaşında, 80 yaşında anneanne, babaanne sırası gelen şarkısını söylerdi. Böyle
0: Ne
1: bir ortamda
0: güzel.
1: büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti.
0: Ne kadar güzel. Ne
1: Tabii.
0: kadar şanslısın. Bak benim rahmetli teyzem de Mevlüt Han'dı. Bir okurdu o
1: Ya.
0: kasideleri.
1: Ya.
0: Yani ağlamayan kimse
1: İşte
0: kalmazdı.
1: bu
0: O kadar
1: böyledir.
0: güzel okurdu. Anne tarafında da baba tarafında da vardı öyle sesi güzeller.
1: İşte böyle
0: Ama biraz
1: geçiyor işte.
0: azmeden ben çıktım galiba böyle bir.
1: Çok iyi yapmışsın.
0: Eda, hadi o
1: Canım.
0: zaman dert ortağım benim. Dertleştik gibi olduk ya.
1: Vallahi.
0: Dert ortağım benim.
1: Yapalım.
0: Ya bak bu şarkıda 1970 yılında Ankara Ekspresi
1: Yalnız
0: filminde.
1: tarihçiler gibi
0: Tabii
1: konuşuyorsun.
0: tabii.
1: Her eser
0: Efendim.
1: öncesi
0: Tabii.
1: bu 1900 diye
0: Ne
1: başlıyor.
0: yapalım dersimize çalışıyoruz öyle değil
1: Bravo.
0: mi? Bu kadar kıymetli izleyicilerimiz var
1: Kesinlikle.
0: bizi izleyen. Çünkü TRT Müzik izleyicilerimiz
1: Çok
0: gerçekten çok
1: kıymetli,
0: kıymetli
1: çok
0: ve çok
1: bilinçli.
0: seçkin. Gerçekten buradan saygılarımı göndermek
1: Selam
0: istiyorum.
1: olsun.
0: İyi ki varsınız.
1: İyi ki.
0: Oyuncular Edison ve Filiz Akın. Onların fotoğrafları
1: Dert Ocağı.
0: eşliğinde
1: Tamam.
0: söyleyeceğiz. Ben de eşlik etmeye
1: Tabii
0: çalışırım.
1: tabii beraber
0: Haydi
1: okuyalım.
0: efendim. Buyurun. Ders ortağım benim.

0: harikasın. Ah, harikasın.
1: Çok güzel. Ne çabuk geçti bitti.
0: Vallahi
1: ya.
0: Çok çok güzel oldu.
1: Vallahi ben daha yeni adapte olmuştum. Gitmeyeceğim, burada kalacağım.
0: Git o zaman, biz bizden sonraki program devam etsin.
1: Bir paket çekelim.
0: Çok tatlısın. Yine gel. Hep ay, gel.
1: Seve seve canım.
0: Kapımız bizi sevenlere, musiki sevenlere hep açık, senin canımsın. Gibi değerlere. Ay,
1: çok
0: sonuna
1: teşekkür
0: kadar.
1: Çok teşekkür
0: hoş
1: ederim.
0: Geldin.

0: Seve
1: Şerefler
0: seve.
1: verdin.
0: Biliyorsun duyunca
1: Gerçekten.
0: koşa koşa geldim.
1: Ay gerçekten Allah
0: çünkü
1: razı
0: çok
1: olsun.
0: seviyorum seni.
1: Ben de seni çok
0: Seyircilerimizi de
1: seviyorum.
0: öyle. Buradan sevgilerimi
1: Ay
0: yolluyorum.
1: evet, süre bitti gerçekten. Son bir şarkımız var. Yine birlikte okuyalım dilersen. Hey gidi koca dünya diyelim. Dur bunu da bir anlatalım. Öyle değil mi yönetmenim? Bunu anlatmayalım. Direkt girelim. Süremiz bitti değerli izleyenler. Haftaya görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Eda'cığım teşekkürler ediyorum. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Müziğimizin dününü ve bugününü örneklemek amacıyla oluşturduğumuz programlarımızdan birinde daha sizlerleyiz. Bu düşünceyle dün ve bugün arasında bir köprü kuran, geçmişten aldığı değerleri sanatçı kişiliğinde özümleyerek ortaya yepyeni ürünler koymayı başarabilen bir konuğu var programımızın. Gerek ses icracısı ve gerekse bestekar olarak yıllardır kendisini dinlemeye alıştığımız Sayın Zeki Müren.
0: Yapımcılığını Kahraman Afyonoğlu'nun, yönetmenliğini ise Erşan Başbuğ'un üstlendiği Hoş Sana, birbirinden değerli konuklarıyla izleyenlerin hafızasındadır. Gelin hem bu yapımı birlikte hatırlayalım, hem de programın en özel konuklarından olan Zeki Müren'i analım.

1984 yılında ekrana gelen Hoşsada, müzik dünyasının en büyük seslerini buluşturmuş izleyiciyle. Zeki Müren de bu özenle hazırlanan programa katılarak sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatmış. Sanat Güneşi hem yaşam öyküsünü anlatıyor programda, hem de sevenlerine evinin kapılarını aralıyor.

0: gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum.
1: Sesiyle sahnelere getirdiği yeniliklerle, plak, konser ve filmleriyle sanat dünyasında silinmez izler bıraktı Zeki Müren. 200'ü aşkın bestesi ve repertuarındaki 4000 kadar eserle gönüllere dokundu. Biz niye anlatıyoruz ki? Sanat güneşimiz zaten hayatını anlatıyor bu programda. Ondan daha güzel, ondan daha akıcı anlatamayız.

İlkokulunda bitirdim. Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtakale'de ikinci ortaokulda tamamladım. Sesimin güzelliğini ilkokuldaki öğretmenlerim keşfetti ve okul müsamerelerinde bana başrolü vermeye başladılar. İlk rolüm bir çoban rolüydü. Etrafımda kızlar dönüyordu ve kepenek giymiş olarak aralarında şarkı söylüyordum. İlk rolüm budur, hayatımdaki ilk rol. Ortaokulu bitirdikten sonra Bursa bana adeta dar gelmeye başladı. Büyük şehre taşmak arzusuyla yanıyordum. Büyük şehir tabii ki İstanbul'du. Babama rica ettim ve İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'ne yazıldım. Boğaziçi Lisesi'nde Leyli talebe olarak okuduğum sürece İstanbul'daki üstatlardan ders almaya başladım. Daha evvel ortaokuldayken Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker hocamdan şarkılar geçmeye başlamıştım. İstanbul'da tatil günlerinde, yani cumartesi, pazar ve çarşamba günleri öğleden sonraları merhum Üstad Şerif İşli'den, merhum Üstad Refik Fersan'dan, merhum Üstad Agapos Alyanak ve merhum Kirkor Efendi'den nota, usul dersleri aldım ve şarkılar geçtim, repertuvarımı genişlettim. Lise son sınıftayken ilk plağımı doldurdum. Bir Muhabbet Kuşu. Şükrü Tunar'ın, merhum Şükrü Tunar'ın bestesiydi. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu'ndan hemen sonra, ki zannediyorum 15 gün arayla, İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girdim. 186 kişiden bir tek zannediyorum ben kazandım naçizane. Zannediyordum ki önce bir stajyerlik devresi geçireceğim, sonra mikrofonu verecekler. Böyle olmadı. Sınavdan 10 gün sonra rahmetli üstadımız Refik Fersan Beyefendi beni telefonda aradılar. Ve şöyle konuştular. Oğlum, 1,5 saat zarfında bir nota dosyanı kap ve radyoya koş. Seansına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen bir hanım sanatçının yerine 45 dakikalık seansı bana vermişlerdi. Büyük bir heyecanla Hicaz dosyamı kapıp radyoya koştum. İlk okuduğum şarkı, "Her zahmı ciğer suze devakar aranılmaz, açsan da ciğergahını yâre yaranılmaz." Son okuduğum türkü o seansta, hem okudum hem de yazdım, "Yalan dünya senden bezdim." O dakikalar nasıl geçti anlatması imkansız. Bir asır kadar uzun, bir salise kadar kısa. Spiker Sayın Tarık Gürcan'dı. Ve seansın sonunda programına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Perihan Altındağ Sözeri'nin yerine Zeki Müren'i dinlediniz diye programı kapattılar. Radyoya telefon yağmaya başlamıştı. Ve ilk tebrik eden de değerli sanatçımız, çok saygı duyduğum Sayın Hamiyet Yücesesti. O hafta radyoya birçok istek mektubu, istek telefonu yağmış ki bir hafta sonra ve ondan sonraki haftalar cumartesi geceleri 45 dakikalık emisyonları bana vermeye başladılar. O zaman İstanbul Radyosu ne yazık ki yalnız Marmara bölgesinden rahatça dinlenebiliyordu. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu beni tüm Anadolu'ya tanıttı.

Hoş Sada izleyicilerine evinin kapılarını açan Zeki Müren, o çok ünlü sahne kostümleriyle karşılıyor sevenlerini. O yalnızca benzersiz sesi, eşsiz yorumu ve bestelediği eserlerle değil, tasarladığı bu kostümlerle, sahnelere getirdiği yeniliklerle de sanat güneşi. Bunları da anlatacak elbette. Biz şimdilik bu güzel şarkıya verelim tüm dikkatimizi. Bir Demet Yasemen, en sevilen Zeki Müren eserlerinden.

Ve o yıl Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldum. İmtihanla alınıyordu akademiye talebeler. Kazandım ve girdim. Akademiyi birincilikle bitirdim. Biraz övünmek gibi oluyor ama diplomalarım daima birincilikledir. Yedek subay diplomam buna dahil efendim. Akademi son sınıftayken ilk filmim olan Beklenen Şarkıyı çevirdim. Bu filmin dublajını da kendim yaptım. Ve Beklenen Şarkı da benim bestemdi. Filmin içindeki diğer bestelerden bazıları da bana aitti. 1955'te akademiyi bitirdikten sonra sahne konserlerim başladı. İlk önce 1955 yılının 26 Mayıs gecesi ki bir bayrama rastlıyordu. Küçük Çiftlik Parkı'nda sahne konserlerime başladım. Herkes 4 sene beni merak etmişti radyodan. Kimdir, nedir? O zaman şimdiki gibi basın organları da yok. Sanatçıları tanıtacak veya çok az miktarda. Ve büyük bir rağbetle konserlerimi sürdürdüm. Sahnede giydiğim ilk beyaz frak, ilk bordo smokin ve papyonuma işlettiğim küçük bir inci birçok söylentilere yol açtı. Fakat bugün birçok sanatçı bunu tatbik ettiğine göre demek öncülüğünü yaptığım için memnun olmam gerekiyor. Bu arada sahneye bazı yenilikler getirmeye çalıştım. Mesela halka daha yakın olmak için, arkadaki masalara daha yakından hitap etmek için podyum denen, T denen sahne çıkıntısını ben rica edip müessese sahibine yaptırdım. Dolayısıyla el mikrofonu kullanmam gerekti. Çünkü kordonsuz bir mikrofonla arkalara doğru uzanamazdım. Arkamda bir dekor olmasını istedim ve yaptılar. Sahneye renkli ark ışıklarını vurdurtmak ilk bana nasip oldu naçizane. Ve kostümlerimde büyük değişiklikler yaptım. Mesela smokinden yakaları işlenmiş bir kostüme geçtim. Bir sezon sonra Türk motifleriyle bezenmiş ki bunları naçizane kendim çiziyordum. Başka bir smokin giydim. Ondan sonra daha fazla renkli, işlemeli, modern desenli kostümler giymeye başladım. Yine konserimin başında siyah bir smokin kullanıyordum. Sonraki şarkılarda 4-5 kostüm değiştirmeye başladım. Sanatçı kendini eskimeden yenilemelidir. Benim prensibim bu oldu efendim. Bir

Her yıl bir film çeviriyordum ve gazino konserlerim devam ediyordu. 1957 yılında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. İlk 6 ay Ankara Piyade Okulu'nda, ikinci 6 ay İstanbul Harbiye Temsil Bürosu'nda ve üçüncü 6 ay Çankırı'da teğmen olarak askerlik görevimi tamamladım. 1965 yılında akademide ve daha sonra yaptığım resimleri üç şehirde sergiledim. İstanbul'da Olgunlaştırma Enstitüsü'nde, Ankara'da Fransız Kültür Derneği'nde, İzmir'de Yumlu Galerisi'nde resimlerimi, desenlerimi sergiledim halkımıza ve o yıl şiir kitabı çıkardım. Kitabımın ismi Bıldırcın Yağmuru. İçinde 100'e yakın şiirim var naçizane efendim. 4 sene evveline kadar sahne konserlerim devam etti. Fakat bir gün bir kalp spazmı geçirdim. İlk spazm Kuşadası'nda başıma geldi. İkincisi Paris'te sıcak bir sinemadan Şanzelize'ye çıkınca ve havası çok soğuktu. İkinci bir spazm geçirdim. Tabii ki doktorlar sahne konserlerini yasakladılar.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Sanat yaşamı önce müzikle, sonra da renklerin ve çizgilerin dansıyla zenginleşmiş. Resim ve desen çalışmalarını açtığı sergilerle sanatseverlerle buluşturmuş. Şarkıya eşlik eden, görüntülere fon olan bu desenler de sanatçının kendi çizimleri. Dinlediğiniz bu eserde yine bir Zeki Müren bestesi. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır.

0: Alo, buyurun efendim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Sizinle mi görüşüyorum?
0: Evet efendim, ben Deniz'im.
1: Gerçekten özür dilerim. Birkaç soru sorabilir miyim size?
0: Estağfurullah, buyurun efendim.
1: Zeki Bey, şimdi günlük yaşantınızı nasıl devam ettiriyorsunuz?
0: Efendim, çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Mart'tan bu yana doktorlar mecbur etti biraz da. Önce havalar müsait olduğu zaman Belgrad ormanlarında 5 kilometre falan yürüyordum. Şimdi tabii ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum, kürek çekiyorum ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Sonra telefonlara cevap veriyorum. Gelen mektupları cevaplandırmaya çalışıyorum. Resim isteyenlere resim imzalıyorum. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Öğleden sonra günlük işlerimle uğraşıyorum. Akşamüstü muhakkak bir sauna alıyorum ve masajımı oluyorum. Sonra evime dönüyorum. Yine perhiz yemeğimi yiyorum. Çok az ve kısıtlı bir gıda rejimi bu. Akşam devamlı arkadaşlarımla beraber olmak için bir kulübe çıkıyorum bazen. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak. Ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zeki Bey.
0: Estağfurullah efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.

0: hayal girmesin.
1: Dinlediğimiz bu Zeki Müren bestesinin güftesi Sabih Gözen'e ait. Zeki Müren'in 200'ü aşkın bestesinden yalnızca biri. Onun şarkılarını böyle unutulmaz ve eskimez yapansa hislerinin derinliği, duygularını ifade edişindeki incelik ve içtenliği. Zeki Müren'i sanat güneşi yapan da zaten tüm bunlar değil mi? İçtenlik, emek, özen, özveri ve sevenleriyle kurduğu empati. Bana ait çizim.

0: Günde yüzlerce mektup almaktayım. Bu mektuplar bana şevk veriyor, kuvvet veriyor, ilham veriyor. Hepsi birbirinden samimi, hepsi birbirinden güzel. Çeşitli şeyler soruyorlar, dertlerini bana açıyorlar. Onun için sekreter tutmadım hayatımda. Soruyorlar, niçin bir sekreterin olmadı şimdiye kadar diye. Burada arz edeyim sizlere, bana sırrını açan birçok aile oldu. Bana güvenerek dertlerini anlatan birçok kişi var. Bir sekreter tutsaydım, yani mektupları kendim okumasaydım da başkası okusaydı, günün birinde o yazılanlar duyulabilirdi. Ve şöyle düşünürlerdi mektup yazanlar. Zeki Müren bizim sırrımızı başkasına anlatmış derlerdi. Onun için vakit bulduğum zaman mektuplara kendim cevap vermeye çalışıyorum efendim.
1: Koşsada adlı yapımda hem yayımlandığı dönemin hem de günümüzün ve geleceğin sesleri yankılanmış. 1984 yılında yayınlanan programı bugün izleyince bir kez daha anlıyoruz ki baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Biz o ölümsüz seslerin yankılarına tutunuyoruz işte. O seslere saklanıyor anılarımız, yaşanmışlıklar.

0: Hoşsa da birbirinden özel konukları, biyografik içeriği ve konukların seslendirdiği unutulmaz eserlerle 1984 yılının en sevilen yapımlarından. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.
1: Efendim, şöhret bana yüce halkımızın teveccühleriyle büyük alkışlarını kazandırdı. Elbette ki bu meyanda maddi durumumu kazandırdı. Ve yıllarca eksilmeyen halkın artan sevgisini kazandırdı. Her şey karşılıklıdır. Ben de çok sevdim, çok saydım dinleyicilerimi, izleyicilerimi. Mukabilinde bedelini kalbimle ödedim maalesef. Kalbim yoruldu ve bu olay 25 sene süren sahne stresinden ileri geliyor dedi doktorlar bana. Ve 4 senedir de sahnelere veda ettim. Kalbimi verdim. Çok şey aldım ama kalbimi verdim efendim.
2: Kimsesizlerin kimsesiziyim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşksızların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu o yüzden. Benim için inanılmaz bir anıydı o.

0: Rodop dağlarında türküler ile Türk'ün sesi yankılanır. Türkistan'dan kopuz, Kırcaeli'de bağlama ile buluşur. Rumeli'ye köprü olur, meşk olur.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız. Bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi sizlerle paylaşmak üzere Türk yurdu Kırcaali'den merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Rodop dağlarının eteklerinde, Arda boylarında gücün sembolü pehlivanları, ince ruhlu insanlarıyla meşhur Kırca Ali'nin Kızıl Ağaç kasabasındayız. Peki kimlerle birlikteyiz bugün? Çok değerli Dostlar grubuyla birlikteyiz. Dostlar grubunun şefi, başkanı diyelim, Osman abiyle beraberiz. Efendim merhabalar.
1: Merhabalar, sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz, sefa bulduk. Türk müziği denince tabii Türk yurtlarını ziyaret ediyoruz. Bugün evet. Kızıl Ağaç kasabasındayız.
1: Evet.
0: Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz bütün coşkusuyla, muhabbetiyle devam ediyor. Osman hocam neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz Dostlar grubuyla?
1: Dostlar grubuyla neler yapıyoruz? Müzikten başka hiçbir şey hayatımızda yok.
0: Evet.
1: Yaptığımız iş yalnız müzik, bizi ruhumuzu besleyen, bize güç, kuvvet veren, bizim hayatımıza renk katan müzik. Biz bunu evet. yıllardır yapıyoruz. Dostlar grubu yönetmeni olarak ben 20-22 yıldır bu grubun yönetmenliğini yapıyorum.
0: Kültürü de yaşatıyorsunuz evet, bu arada. Çok önemli. Sanatı, kültürü, kimliği yaşatıyor ve gençlere aktarmaya çalışıyorsunuz değil mi?
1: Tabii. Biz zaten biz bunun peşindeyiz. Yaptığımız iş gençlerimize örnek olmak, evet. kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi yaşatmak ve bununla hayatımıza bir renk katmak olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman bir bakalım Dostlar grubu hani diyoruz ya
1: evet.
0: aynesi iştir kişinin diye bir meşk-i muhabbet eleyelim bir ne dersiniz başlangıç yapalım.
1: Hay.

0: Malumunuz hemen dağların öbür tarafı Gümülcine.
1: Evet.
0: Yani buralar Türk yurtları. Türkülerin söylendiği, muhabbetin olduğu, kardeşliğin en üst duygularla yaşandığı yerlerde zaten hemen anlıyorsunuz Türk yurdu. Biz de burada
1: Tabii.
0: olmaktan çok mutluyuz. Türkistan'dan Rumeli'ye derken de bunu kastediyoruz. Yani hem Türk dünyası ve Balkanlar köşe köşe, bucak bucak geziyoruz ve Türk müziğinin izinde nerede güzel bir çalışma yapılıyor ise orada olmaya çalışıyoruz. Siz de burada çalışmalar yapıyorsunuz. Sadece belli bir alanda mı? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz?
1: Müzik deyince ben müziğin sınırı olmadığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yaptığımız müzik genelde bizim Rumeli, buralara ait eski türkülerimizi yaşatıyoruz. Yani önümüzdeki bizim abilerimizden aldığımız örnekler burada rahmetli oldular. Bayaları Osman Aziz, Cemil Şaban, Ahmet Yusuf gibi arkadaşlarımız. Onlardan çok şey gördük, öğrendik. Onlar bize çok bilgilerini aktardı. Yani biz onların temsil eden, onların yokluğunu göstermeyen bir kişiler gibi burada devam ediyoruz. Bu Türklerimizi yaşatmaya, eski Türkler, Rumeli olsun, yerli Türk müziği olsun, halk müziği olsun, ne olursa bunları yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Malum hep eskiyi içimizde bir özlem vardır değil mi? Çünkü
1: Tabii.
0: duygular saftı, sevgi gerçekti, dostluklar çok gerçekti bundan kaynaklı. İşte sevenler, anne, baba hasretinde olanlar, yar hasretinde olanlar telgraftan gelecek değil mi? O
1: Evet.
0: mesajı beklerlerdi, mektupları beklerlerdi. Zaman çok kıymetliydi. O zaman bir telgrafın tellerinde desek, o günleri hatırlatsak ne dersiniz?
1: Ne güzel olurdu. Hep bu eski bizim bildiğimiz, okuduğumuz türkü. Ben diyorum sizin sesinizden bir duysak hiç kötü olmaz.

0: Türkistan'da olsun, Balkanlar'da olsun. Bize
1: Evet.
0: ait, bizi anlatan türküleri, şarkıları, ezgileri dinlediğimizde içimizde bir coşku oluşur. Orada bir Türk yurdu var deriz.
1: Evet.
0: Bayrağımız dalgalanır, ezgilerimizi duyarsak, bize ait güzellikleri duyduğumuzda gerçekten mutlu oluruz, seviniriz. Burada işte Balkanlar'da da sizler gibi çok değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz de var. Bu kültürü, sanatı yaşatmak için büyük mücadele veriyorlar. Neler söylersiniz?
1: Neler söyleyeceğim? Gerçekten çok mücadele ediyoruz. Yani bu türkülerimizi, kültürümüzü, bütün arf ve adetlerimizi yaşatmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Biz bundan da zevk alarak hiç durmaksızın çalışıyoruz. Yani
0: Evet.
1: çoğu zaman ayırdığımız vakit bir kafede vakit geçirmek değil de bir türkülerin üzerinde, bu
0: Evet.
1: yaptığımız işin üzerinde odaklanıp yani bir şey çıkarıp gelecek genç nesillere aktarmak ve onlara örnek olmak için büyük gayret gösteriyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi biz yapan her şeyi bulduğumuz kültürle, sanatla, muhabbetle, kardeşlikle, dostlukla dolu bir günü sizlerle paylaştık. Eksik olmayınız. Birbirinden güzel türkülerle bize eşlik ediyorsunuz, eşlik ettiniz. Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Nerede bir Türk var? İnşallah onlarla buluşacak ve meşki muhabbet eğleyeceğiz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum tekrar tekrar. Sağ olun, var olun, eksik olmayınız.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sizle gerçekten gurur duyuyorum.
0: Eksik olmayın.
1: Yolunuz açık olsun. Burasının havası, insanı, suyu, türküleri, her şey güzeldir. Güzel insanların arasında hoş geldiniz, sefa geldiniz, gurur verdiniz. Tekrar sizi bekleriz. Yolunuz açık olsun diyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Gitmeden önce sizi birer güzel türküyle uğurlayalım.

0: karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidecek.

hoş geldiniz diyoruz. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkürler ederiz. İki güzide iki kıymetli konumuz var. İki kıymetli kardeşim var bugün. Birbirinden güzel türkülere ses olacaklar. Hemen o güzel alkışlarınızla ilk konuğumuzu biz çağırmak isterim. Kültür Bakanlığı, Ankara Devlet Korosu, Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Canan Çal efendim. Alkışlarınızla.

0: Alkışlarınız Canan Çalış efendim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun Tuncay abicim. Tekrar merhaba.
0: Ağzı sağlık. Merhaba. Hoş geldin Cancağızım.
1: Hoş buldum Tuncay abicim.
0: Erzurum'a ilk geliş değil mi?
1: İlk gelişim senin vesilenle bu güzel toplulukla buluştum.
0: Hoş geldin, sefa geldin. Senin yerine olayım. Gel, gel Cancağızım. Kendisi hem bir bağlama virtüözü, hem bir eğitmen, efendim hem çalıp söyleyebilme geleneğinin usta bir temsilcisi. Aslında koltuğun altında birden fazla karpuz taşıyor. En güzelini çalacaklarıyla, okuyacaklarıyla kendisi ifade edecektir. Alkışlarınız Volkan Kaplan için olsun efendim. Kardeş hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Sen de Erzurum'a ilk.
2: Benim de evet, Erzurum ilk. Bugün biraz gezme fırsatı da buldum.
0: Nasıl vaziyet?
2: Çok güzeldi.
0: Soğuk muydu?
2: İyiydi bugün.
0: Güzel.
2: Çok, yani
0: fazla üşümedik.
2: Fazla üşümedik.
0: Evet. Güzel zamanda da geldin
2: çok
0: sen.
2: Çok güzel bir şehir. Herkese tavsiye ederiz
0: gelin. Eyvallah kardeş, hoş gelmişsin.
2: Hoş bulduk.
0: Sefa gelmişsin. Muhabbetin de türkülerin de devamı yerimizde gelsin mi?
2: Tabii ki.
0: Alkışlarınız Volkan Kaplan için. Gel Cancağız. Hemen eserle başlayalım mı Volkan? Şöyle inceden bir akorda da bak hemen.

0: Volkan, eline diline sağlık olsun.
1: Kardeş. Teşekkür ederim.
0: Özlemişim sesini. Tekrar hoş geldiniz canlar.
2: Hoş bulduk abicim.
0: Çok da fazla sohbet edemedik ama sıhhatli ve iyi gördüm sizi.
2: Çok
0: daim
2: şükür.
0: Olsun. Her nasıl
2: şey
0: gidiyor
2: olur.
0: Çalışmalar?
2: Her şey yolunda.
0: Sen Ankara'dasın.
2: Ankara'dayım.
0: Kültür Bakanlığı'nda.
2: Evet, Ankara'ya geçtim geçen sene itibariyle. Çalışmalar, konserler devam. Her şey yolunda. Sağlığımız,
0: yoğunsunuz
2: statümüz yerinde.
0: Yani,
2: çok
0: Bakanlığı.
2: Yoğunuz. Geçen sene daha yoğunduk. Bu sene de yoğunluğumuz başladı.
0: Aktif
2: İş olsun. Yoğunluk olsun. Bizim
0: sağlık
2: en büyük motivasyonumuz bu. Sağlık
0: aynen,
2: en başta.
0: Aynen. Can sağlığıyla.
2: Çok şükür abi. Her şey yolunda.
0: Aynen olsun. Görüşmeyeli sen nasıl mı bu?
1: İyiyim Tuncay abi. Epey oldu görüşmeyeli.
0: Evet evet. Efendim Volkan İyi, Kaplan. Şimdi dedim ya hem bir eğitmen. Efendime söyleyeyim. Hem işte böyle çalıp okuma geleneğinin iyi bir temsilcisi. Onun yanı sıra da imza attığı albümlerle de hem işin yönetmenliğini hem efendime söyleyeyim düzenlemesini, aranjesini yapan bizim eyvallah. Affınıza sığınarak söylüyoruz. Müzisyenler kendi aramızda şey deriz. Enteresan bir kafa vardır. Yani müzikal kafa. Çok zengin ve çok yaratıcı. Böyle kreatif işler yapar kendisi. Dolayısıyla çok severiz. Çok da saygı duyuyoruz yaptığı işlere.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyorum.
0: Nasıl gidiyor? Ne var ne yok?
1: Güzel gidiyor. Yine projeler yapmaya devam. Yine albümler devam ediyor. Ara sıra
0: evet.
1: Konserler oluyor. Yurt dışında bazı projeler yaptım.
0: Evet.
1: En son Hollanda'da bir caz projesi kaydettik. Onu yayınlayacağım şimdi. Yakın tarihlerde.
0: Çok güzel.
1: Azerbaycan'da birkaç çalışmamız oldu. Birkaç sanatçılarla ortak çalışmalarımız oldu. Onları yayınlayacağız.
0: Çok güzel. Çok güzel. Ya sen farklı sanatçılarla da çalıştın sahnede değil mi? Yani bildiğim kadarıyla mesela Tarkan'la da çalıştın sen.
1: Tarkan'la çalıştım evet. Çok gruplarla çaldım yani herkesle çalıştık evet. Yani farklı farklı.
0: On parmak on marifet diyorsun.
1: Evet. Rahmetli evet. Estağfurullah. Neşet Ertaş'la çalışmıştık.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Ne
1: güzel. Şerefe nail olduk diyelim.
0: Ne güzel, öyle. Ne güzel, ne güzel.
2: Abi seneler seneler önce bir stüdyo kayıt aşamasında tanıştık
1: doğru.
2: Biz de Volkan'la.
1: Evet.
2: Bir ortak
1: evet.
2: Proje hazırlıyorduk.
0: Evet.
2: O gün bugündür takip ederim evet. Ben de keyifle. Evet. Gerçekten çok başarılı, ufku açık bir müzisyen arkadaşım.
0: Her ikinizin
2: olsun.
0: De bahtı yolu açık olsun. Seveniniz, izleyeniniz, dinleyeniz
2: İnşallah.
0: Her daim İnşallah. Çok olsun. Efendim bir Mahsuni Usta eseri var, bir uzun hava var. Sevgili Canan okuyacak. Ona bağlı olarak da bir seher yeli Nazlı Yâre bildir beni diyor. Kahramanmaraş Aşık Kul Ahmet'ten hatırladığım kadarıyla Aşık Kul Ahmet ilk eşini ve kızını bir trafik kazasında kaybediyor. Daha sonra yaptığı ikinci evliliğindeki eşini de bir kalp rahatsızlığı sonucu yitirdikten sonra bu türküyü yakmış işte diyor ki seher yeli diyor Nazlı Yâre bildir beni düşmüşüm elden ayaktan kaldır beni. Alkışlarınız Canan Çal için olsun. Orkestramız çalsın. Canan da okusun.

0: Alkışlarınız Canan Çalışır olsun.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlarımın da eline sağlık.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Enes, eline koluna sağlık Cancağızım maç için. Sesine soluna sağlık.
1: Çok
0: ne
1: teşekkür ederim.
0: Ne güzel bir türküdür. Bu nasıl içli bir türküdür? Hikaye söyle, hikayesini, kendi söyle.
1: Evet, sen benden önce davrandın abicim. Ay. Hikayesini bilerek türküler okumak daha etkileyici, evet, daha anlamlı. O yüzden iyi ki okudun. Seyircilerimiz de hikayesini bilerek dinlediler. Umarım keyif almışsınızdır.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
0: Canan, daha evvelden televizyon programları, bir iki program hatırlıyorum ben yaptığını.
1: Kendi programım da olmuştu, evet. Bayağı bir pandemi öncesiydi, bayağı eski. İnşallah yeni dönemde sürprizlerimiz olacak Tuncay abicim. Şu an çok bahsetmek istemiyorum. Sürpriz. Çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımla bir projemiz var. Hayata i̇nşallah. Geçirirsek inşallah.
0: Hayırlısıyla.
1: Çok teşekkür
0: keyifli
1: ederim.
0: Olsun
1: böyle sizin
0: şimdiden
1: gibi kıymetli abilerimizin programlarında konuk olmaya devam ediyoruz.
0: Başınızın her zaman. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili Volkan, güzel bir türkü daha var şimdi sırada. Az sonra enstrümantal güzel eserler de var aslında ama şey okuyalım mı? İnsan kısım kısım, kısım, kısım yer damar damar. Evet. Yine böyle didaktik, yine böyle öğüt dolu, tarifsiz, emsalsiz tariflerle dolu güzel bir eser.
2: Bu da Sivas eser. Aşık Hüseyin Gürsoy. Onun eseri. Kaynak kişisi de Ali Delice, notayı alan da Yücel Paşmakçı.
0: Yücel hocamıza.
2: Evet.
0: Evvela ellerinden öperiz. Sağlık, sıhhat dileriz büyüğümüz. Allah sağlıklı, huzurlu, nice güzel ömrünüz olsun hocam diyorum, yıllarınız olsun. Ellerinizden öpüyoruz. Emeği geçmiş bu eser dışında da nice eserleri vardır. Derlediği, eser var, notayı aldı Yücel Paşmakçı hocamızın. Ellerinden öpüyoruz kendisini. Dinleyelim mi?
2: Evet, dinleyelim.
0: Hadi bakalım, bismillah. Arkadaşlar var yine değil mi? Yanılmıyorum. Hadi beraber, hadi bakalım.

0: Teşekkürler Volkan.
1: Sağ olun, ben teşekkür ediyorum.
0: Paşam kaç senedir bağlama çalıyorsun? Kaç sene oldu Volkan?
1: 98'de başlamıştım.
0: 2018, 2028 desek.
1: İşte 28 sene.
0: 28 sene olmuş. Hocan kimdi, kimden öğrendi? Yani iş nasıl başladı, serüven nasıl başladı?
1: Şöyle başladı, tabii ki bağlama kursuyla başladı. Erdal Ezgi Müzik kursunda başladı. Ama tabii sonrasında işin içine girdikçe, konu derinleştikçe başka ustalardan da kaynak almaya başladım tabii ki. Tabii birebir ders alamıyoruz ama Nida Tüfekçi gibi, Talip Özkan gibi birçok, ismini sayamayacağım, birçok ustadan tabii örnek alıp onları dinleyerek onlarla tabii işte çalışmaya çalıştım. Yani
0: İlk usta Erdal ama.
1: Tabii ilk ustam oydu.
0: Eyvallah, selam olsun.
1: Eyvallah.
0: Var olsun. Sen de bir eğiticisin. Şimdi talepler yetiştiriyorsun. Hı-hı. Nasıl alttan böyle gelen güzel bağlama, yani hani istidadı derler ya, sende işte böyle bu istidat var sende diyebileceğimiz birileri var mı?
1: Var var, yani çok iyi çalanlar var.
0: Değil mi?
1: Evet, çok iyi alttan gelenler var. Yani ben çok atölye çalışmaları da yapıyorum, yurt dışında da yapıyorum.
0: Workshoplar,
1: online dersler falan oluyor.
0: Evet.
1: Yani müzisyen olmayıp başka mesleklerde olup ama çok iyi çalanlar da var.
0: Böyle. Daha güzel, yani daha ilginç ve daha güzel de.
1: Heves ve aşk işi.
0: Tabii, yani, tabii.
1: Kim daha çok hevesliyse, kim daha çok emek veriyorsa o çalıyor yani.
0: Aynen, aynen. Sen aynı zamanda tarda çalıyorsun. Yani usta bir tar icracısısın.
1: Estağfurullah.
0: Öte tarafıyla bir tere.
1: Konservatuvarda tara başlamıştım ben lisede, İTÜ'de, devlet konservatuvarında. 2001 yılıydı. Orada hocam Serhat Hoca'ydı, Serhat Turunç. Buradan selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Tabii öyle başladım ama işte aynı şekilde orada da hani Azerbaycan müziklerini dinlemeye başlayınca orada çok büyük ustalar var. Malik Mansurov, Ramiz Gulyev gibi birçok ustalar var.
0: Ramiz Gulyev'i ben canlı izlemiştim. Dehşet bir tarzendi.
1: Evet.
0: Dehşet,
1: evet.
0: Dehşet.
1: Çok iyi tarzenler var. Yine onları da örnek alarak işte çalmaya çalışıyorum yani.
0: Evet. Sen Alim Kasımoğlu'da da bir projede bulunmuştun değil mi? Yanılıyor muyum? Yoksa kızıyla mıydı Alim Kasımoğlu'nun?
1: Yok.

0: Onlarla yapmadık. Henüz yapmadık. Başka projeler oldu ama. Cengiz Mehtapurlu oldu.
1: Anladım.
0: Nuriye Hüseyin Ovaylı oldu. Onlarla yaptık.
1: Anlıyorum. Emeklerin var olsun baba.
0: Teşekkürler.
1: Saymakla bitmiyor. Canan sen Ege mezunuydun değil mi?
2: Ben Ege
1: Kaç
2: mezunuyum.
1: mezunuydun?
2: 2011 mezunuyum.
1: Oo.
2: Bayağı geç, dün dediniz ya bana yıllara girme Canan. Tarihlere girersek
1: Aynen,
2: işin içinden çıkamayız diye. Bayağı olmuş.
1: Çok
2: Kısa
1: güzel
2: da
1: ya.
2: bir öğretmenlik geçmişim oldu mezun olunca.
1: Çok güzel.
2: Evet, sonra da daha çok gönlüm şarkı söylemekten yanaydı. Sahnede olmaktan
1: Evet.
2: yanaydı.
1: Ne
2: Öğretmenliği
1: mutlu.
2: ara verdim. Müzik hayatına
1: Yol bu
2: devam
1: yol dedim.
2: ettim. Evet.
1: Çok güzel.
2: İyi ki de böyle yapmışım
1: İyi ki
2: diyorum.
1: de dediğim gibi sesiniz solunuz daim
2: Sağ
1: olsun.
2: ol abi, teşekkür ederim.
1: Sizi biraz soluklandıralım. Bir tane ben bir eser okumaya
2: Keyif
1: çalışayım. Efendim,
2: dinleyelim.
1: merhum Şark Bülbül Celal Güzelses'in bir eseri var. Günümüzde biraz değil aslında bayağı bir değişime uğrayarak icra ediliyor. Ben orijinal haliyle merhum Celal Güzelses'in okuduğu şekliyle okumaya çalışacağım. Ve doğru ismiyle. Bahçede yeşil hıyar, boyun boyuma uyar diyeceğiz efendim. Bana bir müsaade, bir Diyarbakır yapıp geleyim ben.

Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Celal Bey'in okuduğu şekli bu. Dedim ya, bu o kadar değişti ki artık bu eser.

0: der bir Kürdi bir hal aldı.
1: Günümüze gelene
0: Vallahi
1: kadar
0: iklimi değişti
1: bayağı
0: eserin.
1: evet.
0: Sevgili Canan'ın sesinden dinleyeceğiz.
1: Evet, Neşet Baba'nın eserlerini her katıldığım programda dilim döndüğünce söylemeye çalışırım. Bugün de arkadaşlarımın güzel icrasıyla bugün bana bir hal oldu demek istiyorum. Buyurun
0: Alkışlarınız
1: bakalım.
0: Canan çalışın efendim.

0: Teşekkür ederim efendim, sağ olun.
1: Ruhu şad olsun Neşet Usta'nın. Her eseri birbirinden güzel.
0: Gerçekten öyle.
1: Dehşet. Gerek sözü, gerek melodisi.
0: Bu dünyadan iyi ki de gelmiş, göçmüş, tabii, gitmiş, bize tabii. Bu eserleri bırakmış. Aynen. Biz de dilimiz
1: Gök
0: döndüğünce...
1: Gökkubede her daim keyifle konacak, aynı keyifle
0: yaşatmaya
1: de dinlenecek.
0: Yaşatmaya çalışacağız, evet.
1: Müthiş eserler. Efendim şimdi hem bir enstrümantal hem de ona bağlı bir şeyimiz de eser, evet. Sözlü eserimiz var değil mi? Yanılmıyorum.
2: Bir Azerbaycan eseri aslında enstrümantal.
1: Bunu
2: Bayram
1: nereden
2: Suiti.
1: Buldun? Volkanlarını
2: şöyle söylesen. Ben bir albüm yapmıştım enstrümantal. Azerbaycan eserlerini bağlamaya uyarladığım bir albüm.
1: Vay.
2: Hiç tar, bu eser de vardı.
1: Tar kullanmadın yani sadece bağlamayla.
2: Sadece bağlama ailesini kullanarak yani hem armonilerini hem melodilerini bağlamayla çaldığım bir
1: çok
2: albüm
1: güzel.
2: Yaptım. Bu da Azerbaycan'ın büyük bestekarlarından birinin eseri. Vasıf Adıgözelov. Bestecisi o Bayram Suiti. Azerbaycan'da çok bilinen bir ezgi.
1: Peki bağlamaya uyarlarken hiç problem olmuyor mu hiç ya?
2: Tabii biraz zorlukları oluyor.
1: Ya işin armonisti onlar işte piyanoyla falan filan çok enteresan dehşet icracılar
2: ya
1: yani.
2: Bu çalacağım bu eserin birinci bölümü. Bu eser aslında dört bölümlü bir eser.
1: Ha bu birinci bölüm müydü sadece, bizim dinlediğimiz?
2: Tabii bu eyvah, birinci bölümü.
1: Eyvah eyvah Allah korumuş bizi. Şimdi görürsünüz efendim.
2: Yok provalar çok keyifli
1: yani,
2: güzeldi.
1: Eyvallah yani gerçekten.
0: Provada keyifle dinledik.
1: Ve odaklanmak yani, isteyen bir eser.
2: Gayet şey keyifliydi yani kıymetli bir orkestra. Oradan da benim kendi yörem Tokat. Geleneksel bir eser. Yürüsen yürüsen yol alamazsın.
1: İyi hadi bakalım oraya. Yürüyelim. Yolda alalım.
2: Bağlantı kuralım bakalım.
1: Suitle başlayalım.
2: Suitle başlayalım.
1: Hadi kolay gelsin.

Teşekkür ediyoruz. Vallahi sen çaldın, ben yoruldum babam. Emeklerine sağlık. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Söyleyemedim de. Kontuşanlar fenaydı vallahi, çok güzeldi. Mahmut, Furkan, var olun. Dalal diyelim mi? Buyurun canlar. Hadi bakalım, yola revan olalım.

0: Alkışlar, elleriniz, gönlünüz dert görmesin. Çok teşekkür ederiz. Her program olduğu üzere bu programda da başta ekranları başındaki kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, bizleri yalnız bırakmadınız. Gönlümüzden geçen türkülere bir ses olduk. Siz de o sese yaren oldunuz efendim. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Canlar, bunu saymayız. Erzurum'a ilk gelişiniz olmuş. Bir sonraki de inşallah güzel, hayırlı bir vesileyle olsun. Tekrar bizim için de olsun. Bunu saymayız, bir daha bekleriz.
1: İnşallah. Haberiniz olsun. Seve seve. Teşekkür ederiz.
0: Güzel bir eserle de sizlere veda ediyoruz efendim. Seherde bir bağa girdim. Ne bağ duydu, ne bağ bancım. Haydi bakalım. Coş havasını da girelim. Hepsini gir baba. Haydi bakalım.

Buzdolabı binde Protein Ocean çikolatalı kek aromalı high protein tozu 799 lira. Protein Ocean ahududu aromalı kolajen 390

0: şamanlardan ve hunlardan gelmişim. Ayinlerde, törenlerde olmuşum. Göktürkleri, Uygurları bilmişim. Kuşkun varsa geçmişime iyi bak.
1: Acaba şimdi...

Bir cevizdim, dikilmiştim toprağa. Yüzyıllardır yetiştirdi beni hak. Bakıldıkça yakışırdım her bağa. Kesildim, doğrandım, oldum bir kasnak.

Rüyamın içinde bir nefesim. Uzaklardan güzel gelir tok sesim. Düğünlerde ağlatmak tek hevesim. Anaları dertli garip halında.

kasnak çember, tokmak çubuk deriyim. Tarihteki çalgıların seriyim. Dövüldükçe çile çeken biriyim. Hızmatım çok insanların toyunda.

Bu dünyanın halklarında gezerim. Türkmenlerin kültüründe yüzerim. Asırlardır insanları süzerim. Katkım vardır muhabbetin balında.

0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk dede. Buyur sana ayran getirdim.
0: Hay Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oraya bırak bunu.

Keçi dana derileri verdiler. İşlediler, kasnağıma serdiler. Gürgen fındık çemberlerle gerdiler. Dolaşırım ustaların dalında.

Abdalların ekmeğiyim, aşıyım. Şenliklerde halayların başıyım. Kültürlerin büyük mihenk taşıyım. Gözüm yoktur bu dünyanın malında.

İlden ile köyden köye ulaştım. Ustaların ellerinde dolaştım. Muhabbette her cefaya alıştım. Gezgin oldum sevenlerin kolunda.

Sevdim, saydım insanların merdini. Dövüldükçe söylemedim derdimi. Asırlardır incitmedim ferdimi. Dostluk gördüm abdalların çulunda.

Düğünlerde dövüldüm. Tokmak vuran usta ise övüldüm. Zurna köçek birlikte ise sevildim. Hizmet ettim aşıkların yolunda.

0: 우유를 떼자.
1: 이런 건 사도 할라나 하소서.
0: 샘내네, 떼자.

Yürük Türkmen, Oğuz bizim özümüz. Türk soy halklarında geçer sözümüz. Asırlardan beri yanar közümüz. Yok olmadım, kararmadım, yüzüm ak.

Hikayemi dörtlüklerde anlattım. Özetleyip Mor Sultan'a dinlettim. Gürültümle meydanları inlettim. Özür diler, hep oynayın çalında. Öldürmeyin, tek yaşatın çalında.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım
1: önde. 15-21 Ağustos arasında BİM'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. BİM,
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Aradım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Bu reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?

Çok teşekkür ediyorum. Öncesi stüdyodaki kıymetli kardeşlerime, ekranları başındaki tüm günden güne programımızı başarıya taşıyan siz kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Programımızda biliyorsunuz telefonla bağlanıp hayata dair birkaç söz söyleyip

0: bir isteğinizi de belirtip bizimle inşallah dilimiz döndüğünce, kalbimiz, fikrimiz yettiğince onlara cevap vereceğiz. Telefonlarınızı da bekliyoruz Bektaş.
1: Buradayım abi.
0: Merhaba. Nasılsın benim asil ve aziz dostum?
1: İyiyim abi, çok sağ ol. Sen nasılsın?
0: Güzel vurguladın. Tamam. Bektaş, bir şey söyleyecek misin?
1: Bir şey söylemeyeceğim.
0: Kaybol gözü bölümünde.
1: Tamam.
0: Hadi. Ya da kaybolma, gel, ne bileyim işte.
1: Şöyle yapıyorum.
0: Bir şey yap yani. Dediğim gibi şimdi istekler oluyor. Ben bazen buraya gelirken de diyorlar ki ya Metin şunu söyle, ya Metin şunu söyle. Diyorum ki sebep. Tabii onlar da şakalaşıyoruz. Sevilen şarkılar. Sizler de telefonlarla söylüyorsunuz. Bazen torpilliler oluyor. Telefonumuz var mı? Hem kim, kiminle görüşeceğiz bir bakalım. Evet. Serdar Bey hatta. Alo.
2: Alo.
0: Serdar Bey, iyi akşamlar.
2: Hayırlı akşamlar. İyi olman için duacıyım. Her şey gönlünce olsun Metin Bey kardeşim.
0: Çok teşekkür ediyorum ama her şey sırf benim değil. Hepimizin gönlünce olsun. O zaman.
2: Aynen. Bu arada Uruşan Bey, bütün ekibinize kucak kucak dolusu sevgiler.
0: Teşekkür ediyorum. Benim burada bir de Ruşen'im var. Biz Ruşen'le 50 sene
2: aynen,
0: önce.
2: Aynen.
0: O benim, aynen. O benim maestrom ya. Bir iki maestrom var. Biri Ruşen, biri Mahmut. Gerçi orkestra arkadaşlarımın hepsi birer maestro. Bir alkış aynen, alalım onlara da olur. Alkış istiyorum.
2: Aynen. Evet.
0: Evet. Tamam. Sevgili Göksel dostuma da itirazım var, göndermiştik. Şimdi Serdar Bey, hayata dair birkaç cümle veya isteğini duyalım.
2: Hayat budur Metin Bey. Geçenler unutuyor.
0: Onu mu istiyorsun?
2: Hayır, yok. İsteğim de ömrümüzün son demi.
0: Güzel. Gelsenize Fatih'e siz zaman.
2: Ömrümüzün son demi.
3: Okay. Dört ses mi?
0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Bir hüzzam taksim alayım bakayım birinizden. Ruşen.
3: Efendim.
0: Sen böyle bir adalı hüzzam yapsana bize be. Sonra keman tamamla Ruşen'den destek olun. Bir keman.

0: Türkiye'nin virtüözüdür oud konusunda. TRT'den geçmiş birçok eseri ve sosyal medyadan görebilirsiniz. 60'ın üstünde, 70'in üstünde kendine özgü albümü olan Ruşen Yılmaz, benim ilkokul arkadaşımı, kader bizi birleştirdi. Orada anca ölünce ayıracak. Orada da öbür tarafta buluşacağız. Ondan Ud Taksimi'ni dinleyelim.
1: Tabii.
0: Sevgili dostum Faruk ve Sezgin, kıymetlilerim, Ankara'ya selamlar.

0: Teşekkürler. Teşekkürler genç arkadaşlar. Evet Bektaş, anons edelim.
1: Hemen söyleyelim.
0: Buyurun, buyurun efendim.
1: Genç bir yeteneğimiz geliyor. Ceren Hocaoğlu alkışlar.
0: Ceren Hocaoğlu'nu alkışlıyoruz. Evet. Gel Ceren, gel bana. Hoş geldin. Ceren ne haber? Kız çok tatlı gözüküyorsun ya. Ben mi yakını? Ne diyorsun?
2: Hadi, ne diyorsanız olur diyorum.
0: Ne diyorsunuz? Hanımlar çok güzel gözükmüyor mu hanımefendi? Alkışlayın o zaman. Hadi heyecanını yenelim onu.
2: Çok teşekkürler.
0: Evet. Ceren neler yapıyorsun?
2: Ben normalde mimarım. Mimarlık dışında müzikle uğraşmaya başladım. Ben çok çocuk yaşlarda başlamıştım zaten
0: hala
2: uğraşmaya.
0: Hala çocuk gibi gözüküyorsun.
2: Teşekkür ederim. Eğer öyle diyorsanız okey.
0: Buyurun. Peki sana desem ki hayatla ilgili bana bir iki şey söyle. Ne dersin?
2: Güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Bugün samimiyet derim.
0: Bravo. Bak zaten tek cümleyle kitap yazılır bunun üstüne.
2: Evet.
0: Ben hep diyorum ki hayatımı dört hece üstüne kurmuş bir insanım. Samimiyet. Bak samimiyetin olduğu yerde çiçek açar, kuş uçar, böcekler dolaşır, güneş. Samimiyetin olmadığı yerde güneş de olsa karanlıktır kardeşim. Hadi senin şarkını dinleyelim.
2: Çok teşekkür
0: buyurun.
2: Ederim.
0: Samimiyet dedin ya, ben ifade ettin zaten. Geçti tamam.
2: Tamam peki.
0: Buyurun.

0: Harikaydı. Alkışlıyoruz canım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sana hem hayatını mimar etmede hem de tüm güzelliklerin senin olmasında başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, alkışlıyoruz lütfen.
1: Çok sağ olun.
0: Evet. Evet. Telefonumuz var mı efendim? Sevgili yönetmenim telefonu. Alalım o hanımefendiler çok iyi. Alalım. Özlem Hanım iyi geceler, hoş geldiniz.
2: İyi geceler sevgili Metin abicim.
0: Canım benim, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Ben İzmir'den Karşıyaka'dan.
0: İzmir'den Karşıyaka'dan, evet, evet. Karşı karşıya gönül gönüleyiz ha?
2: Aynen, gönül gönüle.
0: Özlem, şarkı aynen. İsteğin var mı?
2: Aşkı sana anlatamam diyelim Metin abicim. Onu istiyorum ben. Aşkı
0: kız?
2: Sana anlatamam. Yaşatırım gelirsen.
0: Ha, sensizlik kalbe zar.
2: Gezdiririm bana vay, izin verirsen.
0: Vay arkadaş. Evet, bizim size yaparken benim yaptıktan sonra sizin olan benim çok aynen, önemli şarkılarımdan aynen, bir tanesiydi. Aynen. Ne diyordun? Sensizlik neye zararlıydı?
2: Sensizlik kalbe zararlı.
0: Teşekkür ediyorum o zaman. İyi akşamlar.
2: Ruşen abime de çok saygılarımı iletiyorum.
0: Bak sana da selam geldi.
3: Çok, evet, çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ
0: olun. Ruşen abim.
2: Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. İzmir'den kucak dolu sevgiler.
0: Biz de İzmir'e ve İzmirlilere o güzel yere teşekkürler ediyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.
2: Biz de iyi ki varsınız.
0: Sağ olun. Gelin seminere çocuklar. Seminer. Hadi bakalım, sensizlik kalbe zararlı. Kim yazmıştı bunu? Ben yazmıştım. Niye yazmıştım? Öyle gerekiyordu. Buyurun. Kaspar.

0: Değişik yorumladık bunu bugün ha şefim. Evet, teşekkürler. Ellerinize sağlık. Evet, Bektaş.
1: Buradayım abi.
0: Bektaş.
1: Buradayım.
0: Bektaş.
1: Evet.
0: Bektaş.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz Bektaş?
1: Bir yere bir konumuz var.
0: Biliyoruz biliyoruz. Şimdi yönetmenini de unuttuk zannetti. Evet. Evet, ne yapıyoruz?
1: Genç bir konumuz var. Genç bir yeteneğimiz var.
0: Buyurun.
1: Burada.
0: Evet, ismini sen.
1: Hemen. O zaman söyleyeyim.
0: Söyle, söyle.
1: Heyecanla bekliyor.
0: Söyle, söyle.
1: Eyüphan Kadri Öztürk.
0: Eyüphan Kadri Öztürk. Ne haber? Anlat bakalım.
2: Allah'a şükür mü abi ya valla?
0: Ne güzel bir şey söyledi. Allah'a şükür. Bak şimdi bak. Bu şükretmek ne biliyor musun? Hayatta bizi en mutlu eden noktalardan bir tanesi. Rıza. Razı olmak yani. Neye razı olmak? Olana razı olmak. Yukarıya bakarken insan çok şey görebilir ve çok mutsuz olabilir. Biraz da aşağı bakmak. Hatta önümüze de bakıp razı, rıza mertebesi çok önemli. Kaç yaşındasın?
2: 19 abi.
0: 19. Bayağı. Keşke sormasaydım.
2: Niye abi?
0: Bütün benim yaşım ortaya çıkınca kıyaslama yapıyorum. Vay arkadaş diyorum ya. Vay arkadaş.
2: Estağfurullah abi, sen de gençsin ya.
0: Öyle mi diyorsun? Sen öyle yakını abi. İyi görmüyor olabilir misin acaba?
2: Birazcık.
0: Eyüp, neler yapıyorsun?
2: Abi ben Marmara'da okuyorum. Sağ olsunlar Maltepe Gençlik Merkezi sayesinde buraya geldim. Çok neyse. Teşekkür ediyorum onlara.
0: Okuyorsun ama müzik sana iyi geliyor diye.
2: Müzik bana iyi gelmekten ziyade müzik benim hayatım abi. Doğduğumdan beri neredeyse aileden kaynaklı. Onlar başlattı. Ninni'yi bile ben arabesk söylüyordum.
0: Söyle bakayım bir arabesk ninni.
2: Mesela ne söyleyebilirim?
0: Ninni anne
2: ninni. Ali babanın çişli var.
0: Şu horozlu. Evet devam et. Çiftliğinde horozlara gel.
2: Çiftliğinde horozları
0: daha ileri git. Alkışlayalım. Peki o zaman güzel, güzel de yolun açık olsun. Senen iyi seneler olsun sana da.
2: Teşekkür ederim.
0: Hadi bakalım Eyüp'le kalın baş başa, ben de dinleyeyim. Buyurun.

ama birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Birazcık, birazcık seviyorsan ay ay ay beni sensiz bırakma.

Efendim, biz bu haftayı bizimle iyi geçirdiğinizi düşünmek istiyoruz. Varsa eleştirilerinizi yazın. Üzülmeyiz, koçulmayız. Ama beğeniyorsanız da etrafınıza tavsiye edin. Ondan da mutlu oluruz. Kompleksimiz yok, egomuz yok. Dümdüz bir insanız. Samimiyet üstüne kurduğum hayatım sizinle 33-34 senedir. Ne siz beni bıraktınız ne ben size. Allah da bizi ayırmasın. Haftaya yine görüşeceğiz ama. Buyurun bakalım herkese.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu salı binde Banvit donuk piliç bonfile 149 lira. Torku %1 yağlı süt 44 lira 50 kuruş.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Herkese merhaba. Evet, işte gördüğünüz gibi yıllardır çaldığım arkadaşlarım olunca hiç provasız böyle çalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta yine çok güzel mesajlar aldık. Sokaklara çok güzel karşılık aldık sizden. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Sinan'la sahnede destek vermeye devam ediyorsunuz. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı. Türkiye'nin her yöresinde, her bölgesinde izlenen müzik kanalında en çok izlenen bu programa sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Tekrar teşekkürler. Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Hem çok güzel, hem karakteri çok güzel. Aynı zamanda enstrümanist. Gerçekten. Sahnelerin aranan bir ismi kendisi. Kendi yaptığı şarkıları da seviyorsunuz ama özellikle böyle, yani eğer o varsa sahnede o gün garanti altında, yani o gün kurtarılmış olarak sayılıyor. Gerçekten onu çok seviyorum. Uzun lafın kısası, karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş! Hoş geldin.

0: Vay, Nil Karataş. Dediğim gibi bugün çok müzikal bir konuk.
1: Evet,
0: Hoş
1: kalkıyorum.
0: geldin tekrar.
1: Hoş buldum.
0: Gel canım, aman kemana oturma. Hiç kemanını kırdın oldu mu?
1: Çok oldu ya.
0: Harbi.
1: Çok düşürdüm, kırdım ama artık tabii çok böyle sadece enstrümantal bir şeyler yapıp geçiyorum. Daha çok
0: Ya benim babam bir
1: şarkıcılık.
0: gün hem de böyle çok iyi bir marka kemanını koymuş yere,
1: Tabii o
0: Roma'da.
1: el yapımı.
0: Yere koymuş, üstünden geri geri arabayla geçmiş.
1: Ya.
0: Vallahi billahi.
1: Ama senin
0: Sigortadan da
1: baban
0: almışlar sonra parasını. Babacım
1: inanılmaz
0: buradan
1: bir
0: ellerinden öpüyorum.
1: kemancı. Ben de
0: Bir
1: öpüyorum
0: keman virtüözü,
1: gerçekten.
0: Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden. Babam da gerçekten önemli bir müzisyen. Ona da buradan saygımı
1: Kesinlikle.
0: sunarım. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Dur ya, mikrofonu duyulmuyor yoksa.
1: Hoş buldum.
0: Geçti mi heyecanı? İyi misin şimdi?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Süper. Zaten sahneden önce bir heyecanlanıyor musun her seferinde?
1: Hep böyle ya. Yıllardır bu
0: O
1: böyle.
0: olmazsa olmaz değil mi?
1: Ama o bence inanılmaz perçinleyen bir şey.
0: Motivasyon tabii.
1: Heyecanlanmak lazım. Bir de o kadar güzel otururken söylüyoruz. Bir de o kadar güzel zor şarkılar seçmişim.
0: Aynen.
1: Aynen çok
0: Ama
1: zor
0: çok
1: şarkı
0: keyifli
1: ama
0: şarkılar
1: çok
0: var.
1: güzel üstesinden
0: Ne
1: geleceğiz.
0: zamandır hep aklımızda değil Nil Karataş'ı Sinan'la sahnede almak. Ve hani bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Çünkü çok eskiden beri tanışıyorum onunla ve hani hep müzikal başarılarını takip ediyorum. Sahnelerini biliyorum. Yani gerçekten dört dörtlük bir müzisyen. Bu enstrüman kaç yılda oldu?
1: Konservatuvar işte 10 yaşından beri. Şimdi
0: 10 yaşından beri değil mi?
1: söylemiyorum.
0: Ortaya çıkmasın diyorsun.
1: Yani 25 yılı var. Düşün.
0: İnanılmaz bir
1: Tabii
0: şey.
1: canım.
0: Peki ailen hep destek miydi sana küçükken?
1: Ailem hep destek. Babam da bas gitaristmiş zaten.
0: Öyle mi?
1: Bırakmış
0: Aa.
1: evet Birkan
0: Bilir mi
1: Şener.
0: acaba babanın adını?
1: Yani çok eskiden çok...
0: Ha. Baba bir... Birkan babası
1: Tabii
0: da buradan bu arada. Birkan
1: babalar.
0: eskiden adında Junior vardı. Kaldırdık sonra değil mi? İstemiyor artık onu. Junior Şener. Babası da... Hayır, ismi? Sacit abi. Sacit Şener. Gerçekten yani biz babalarımızı takip edip onları çok az geçmiş olabiliriz.
1: Ben de bir müzisyen çocuğuyum aslında. Yetenek oradan geliyor ve ailede sadece ben bu işin peşinden koştum.
0: Buradan babacının da
1: Adanalı,
0: ellerini öpüyoruz.
1: evet aynen Adanalı bir ailenin çocuğuyum.
0: Adana
1: Okul
0: evet.
1: biter bitmez
0: 01.
1: 01 ve geldim İstanbul'a yerleştim. O gün bugün hiç dönmedim bir başıma, tek başıma çok güzel işler
0: Konservatuvar
1: yaptım.
0: hangisiydi?
1: Çukurova Üniversitesi.
0: Şöyle bir durum var. Adana müzikal bir şehir bir kere. Çok müzikli
1: Öyle.
0: bir şehir hani ama ruhu klasik batıya uygun değil.
1: Evet.
0: Sen oradan onu çekip
1: Ben
0: çıkarıp
1: evet Paganinlerden, Mozartlardan nasıl bu ruha geldim? Yani bende hep var mıydı
0: yani
1: zaten?
0: düşünemiyorum ya Amadeus Mozart 1700 yılında Adana'da olsa
1: Öyle
0: Mozart'ı dürüm
1: düşünebiliyor
0: yerken
1: musun?
0: düşünemiyorum yani.
1: Yani üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani
0: Allah
1: ama
0: Allah.
1: ruhum da mesela beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır aslında
0: Yatkın.
1: buna.
0: Bugün var. Bir tane seçsin arabeskleri.
1: Seviyorum. Yaparız belki
0: Bir tane
1: spontane
0: var.
1: bir
0: Belki durum
1: şeyler.
0: çok acil. Biraz arabeske yakın. Durum
1: Çok
0: çok
1: güzel
0: acil.
1: şarkı ama o
0: Sağ
1: Sinan.
0: ol canım benim.
1: Ben dün onu böyle çalıştım. Dedim ki bunu yapalım senin şarkılarından. Çok beğendiğim bir şarkı.
0: Harikasın. Onu bugün yapacağız. Bol bol şarkı var. Bol bol müzik var. Biraz daha sohbet var ama Nil Karataş'ı yakalamışken şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi galiba
1: Galiba ne
0: Vur
1: yapalım?
0: Yüreğim
1: Yapalım
0: Sertab'tan çok
1: mı?
0: zor seçmişsin ama çok güzel bir
1: Hepsi
0: şarkı.
1: çok zor. Yani daha neler var?
0: Şimdi Nil Karataş, Sertab Erener Vur Yüreğim ve çok güzel söylüyor. Sinan'la sahnede kalın, sesi açın.

0: Tebrikler. Teşekkür. Ağzına sağlık.
1: Böyle çalan üç kişi tek bir de biz tamam işte olduk.
0: Değil mi?
1: Ya, tabii canım.
0: Sen var bir de. Keman da var.
1: Böyle... Çok güzelsiniz. Harikasınız.
0: Bugün Mert
1: arkadaşlar.
0: Türkmen tekrar bizde. Şey enteresan bir şey. Şimdi normalde Sercan Barutçu. Benim o çalıyor bizde ama 2011'den beri sahnede Mert aralarda geliyor. Çok yoğun çünkü.
1: Sercan olsaydı ben tanımayacaktım ama 20 yıldır Mert'le çalıştığım için.
0: Sen de mi?
1: Biz çok hakimiz birbirimize.
0: Mert, Kadıköy Moda'da zaten onu tanımayan yok. Kadıköy'e evet. Çıkıyor. Barış Manço'dan sonra en meşhur Kadıköylü Mert'tir. Şimdi şöyle 2005 mi? 2005 yılında biz arkadaşlar bu ekip İzel'e çalmışız TRT'de. Yine TRT ekranında Can yok. Enes zaten o zaman 4 yaşında falan. Birkan, Mert, ben, Ayhan Günyıl, Ufuk Yıldırım öbür klavye.
1: Çok kıymetli. Bugün onunla da şarkını dinledim. Çalıştım
0: ya,
1: böyle.
0: Ya İzel var ya şimdi öyle.
1: Ebru Yaşar da okumuş.
0: Aynen.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Şimdi şöyle İzel'e buradan şöyle selamımızı yollayalım. Benim hayatımın dönüm noktası zaten. O kadar meşhur müzisyenleri meşhur etti ki. Şöyle 2004 yılında 5 yılında Mutlu Aşk Yoktur Bir Dilek Tut albümünü yaptığımda daha kimse beni kale almıyordu. Çok küçük bu çocuk, ne alakası, Sezen Aksu'dan yapacağız, Nazlı Öncel'le yapacağız diyorlardı senin albümünü, o albüm için. Sonra İzel o müzik şirketine bir mektup yazdı. Dedi ki ya bu şarkılarla olur ya da ben bu albümü yapmıyorum diye rest çekti. Sonra o albümle biz altın plak aldık. 100 bin satışı geçenler o zaman altın plak veriliyordu. CD kaset satışına yani. Ve sonra o iki tane prodüktöre ben o biz yanılmışız affet biz diye imzalattım. Benim evimde duran şeylerden biri o. 400 ödülden biri de o ya. Şaka yapıyorum. 300.
1: Hiç sonra zaman yaşlanmayacaksın ama bunu artı parantez. 20 yıl önce neysen şu anda da
0: canım
1: olsun.
0: Canım benim
1: sen
0: eyvallah,
1: çünkü öyle bir ikonlanmış bir şeysin ya.
0: Teşekkür ederim. Sen de öylesin valla. Oradan buradan çok teşekkür ediyorum o tabii İzel'in bu vefasından dolayı. İşte o zaman anlayamazsın şarkısı patlamıştı o albümde ve Mert'in en sevdiği şarkıdır çalmayı. O zaman işte gururu anlayamazsın falan hep beraber çalıyormuşuz. Ki birazdan gururu da yapacağız. O günlere bir değil mi 21 yıl sonra gurur. Üçümüzü çekerler daha çok. Ondan sonra öyle bir hatıramız var yani birazdan çalacağız. Nilcim şimdi kendi albümü yapmıyorsun. Hep single single çıkıyorsun.
1: Ben iki tane maxi single yaptım. İstanbul'a geldiğimde inanılmaz yani büyük isimler, müthiş isimlerin oluştuğu. Sonra baktım ki geri dönüş olmuyor albümden. Tek single'a döndüm.
0: Single'a döndün tabii.
1: Single single gidiyoruz.
0: En son yaptığın, çıkarttığın?
1: En son ne
0: çıkarttım? Bayağı bir yıl, geçen sene
1: maalesef
0: galiba.
1: Çıkardım aynen. Maalesef evet. Çıktı slow. Bundan sonra cover gitmeyi tercih ediyorum.
0: Coverlar çok yakışıyor
1: evet
0: ya.
1: Evet yani.
0: Sahnede en çok onlar istek oluyor değil mi senden?
1: Hep yani 90'lar.
0: 90'lar.
1: 80'ler.
0: Enteresan yani.
1: Kimi poplar, senin şarkıları.
0: Şimdi 2000'ler.
1: Şimdi
0: 2000'ler. Yeni 90'lar olmaya
1: evet.
0: Başladı. Benim o sopanın tekrar patlaması.
1: Aynen
0: işte
1: öyle.
0: İşte Hande Yener'deki bir belanın, hastanın.
1: Ben sopayla çıkıyorum sahneye.
0: Kime vuruyorsun? Şaka yapıyorum. Şimdi peki...
1: Hakikaten çıkış şarkı
0: Şarkı
1: mı?
0: Olarak yani.
1: Şarkı ha. Olarak.
0: Enteresan. O zaman onu bugün biraz böyle bir tınlatsak
1: seve
0: fena olmaz ya.
1: Seve seve her şey.
0: O zaman şimdi denemedik ama provasız bir sopa deneyelim. Sonra demin söz verdiğimiz gururu yapacağız. Sinan'la sahnede müzik devam ediyor. Aç sesi.

0: Helal. Aslında şu final.
1: İlacın etkisi ya.
0: Aynen.
1: Provasız ama.
2: Provasız ya. Bir de prova içinde prova yapıyoruz kayıt içinde. Çok güzel. Buradan da 2010'da ya. Abi 15-16 yıl olmuş.
1: Nasıl eskimemiş peki? Yani şu an sene 2026 ve ben sahneyi bununla açıyorum.
2: İnanılmaz bir şey.
1: Ve nasıl coşuyorlar biliyor musun?
2: Çok güzel
1: Sinan?
2: Değil mi?
1: Yani insanlar o kadar
2: o eğleniyor. O zaman zamanda bu kadar patlamadı şarkı, sonra patladı.
1: Sonra evet.
2: Sosyal medya etkisi.
1: Çok kıymetli bir şarkı.
2: Bu şarkıya yaradı yani. Güzel. Buradan da ilk yaptığım şarkı dendi. Sonra bir 30-35 tane daha yaptım işte. O albümden sonra. Peki sahnede böyle 2 saat, 1,5 saat, 2 saat bitsin diyenler mi? Yoksa 2 saat nasıl geçti anlamadım diyenlerden misin?
1: Anlamadım diyenler.
2: Anlamıyorsun değil mi?
1: Ben çünkü yani işin boyutuna bakmıyorum. Tamamen
2: kendi eğlence, kendi
1: mutluluğu. Evet, kendim eğlen. Ben zaten mutluyum, herkes mutlu. Kesinlikle 2 saat yetmiyor. Ama onu da çok aşmamaya çalışıyorum. Bu sefer çok geç saatlere kadar kalabiliyor.
2: Sesin kısılıyor mu hiç üst üste çok yapınca?
1: Kısılıyor tabii.
2: Dikkat ediyoruz.
1: Ama benim zaten Sinan.
2: Zaten nodüllü bir sesim var biliyor musun? O güzel. Ben İzel'de de bunu severim işte.
1: Evet, sen söylersin.
2: Aynen, o çok önemli bir pustur o. Bazen ameliyat yapalım falan diye teklif eden olmuştur sana dok. Ama yok.
1: Konuşurken çok kısık. Sanki diyorlar ki nasıl çıkacak falan hani böyle. Sesin kısık, hasta mısın falan diyenler var ama.
2: Bu dünyada da Sting'de, Shade'de falan hep bunlar vardır. Mesela benim en sevdiğim ses tonları bunlar aslında. Slow'larda falan acayip etkili oluyor yani.
1: Evet, çok güzel. Ben de çok seviyorum. Telefonda konuştuğum zaman mesela yani ayırt edebiliyorsun sesimi.
2: Evet, bu Nil diye değil mi?
1: Bu Nil diye biliyorsun.
2: Nil adını nereden koymuşlar? Nehir'le ilgisi yok herhalde değil mi?
1: Nilüfer senin... benim adım.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Ha, Nilüfer Karataş.
1: Evet, yani... Ben doğarken Nilüfer çalıyormuş. Kaderimi yazmışlar şarkıcı oldum. Aa. Gerçekten babam demiş ki erkekler ağlamaz çalıyormuş galiba.
2: Vay.
1: Evet, o da demiş ki Nilüfer olsun kızımın ismi demiş.
2: Erkekler ağlamaz çalarken acaba erkek bir çocuğu mu hayal ediyorlardı?
1: Vallahi çok erkek istemiş. Ama erkek gibi
2: şaka
1: oldum
2: yapıyorsun.
1: Zaten sıkıntı yok karakter anlamında.
2: O şarkı bilerek başta acaba diye düşünmüyor değilim yani.
1: İçim
2: neyse sonuçta
1: pişmanım.
2: Nil'e çevirdin sen.
1: Evet. Yani Nil diyorlardı. Nil'i işte öyle.
2: Nil Karataş daha otur bak marka oldu
1: Polat
2: yani.
1: Polat yaptı onu da. Hani Nilüfer'i evet Nil yapalım dedi. İlk prodüktörüm kendisi.
2: Sopa da onun ilk albümüdür. Sopa albümü. Hani Hande'ye yaptığı ilk albüm. O zamandan beri onunla bu şarkıyı ilk yaptığımız çok heyecanlanmıştık yani. Sonuçta sahneler devam ediyor. Büyük açık havalara belki dönebilirsin ileride.
1: Evet, o hayallerim var.
2: Hayallerin %70'indeyim diyebilir misin 80'inde?
1: 50'si.

0: 50'indeyim ya.
1: 50 mi
0: Evet,
1: hala?
0: 50 50.
1: Sence?
0: Ama yani düşünebiliyor musun? %50'ye varabilmek bile çok büyük
1: Olağanüstü.
0: yol kat etmek aslında. Çünkü kolay işler değil. Bir şeyleri kaliteyle ayakta tutabilmek çok kıymetli ve önemli. Buna çok dikkat ediyorum ve öyle yaşıyorum.
1: Olağanüstü, evet.
0: O yüzden hani biraz belki yavaş gibi gözükebiliyor ama aslında çok kalıcı basamaklar kurduğumu düşünüyorum.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Müzisyen
1: Bu önemli bir
0: arkadaşlarımla,
1: laf.
0: dostluklarımla kalıcı şeyler yapıyorum yani. Sağ olsunlar kimse geri çevirmez.
1: Bir de daha
0: Aradıklarım
1: çok
0: açar.
1: orkestrada daha çok saygı duyuyor enstrümanist kadınlara, müzisyen
0: Evet,
1: kadınlara değil mi? Hani
0: yani.
1: sadece şarkıcı olarak görmüyorlar. Hani
0: Tabii.
1: daha böyle daha
0: Müzisyen
1: dost arkadaş.
0: kandıramıyorlardı.
1: Aynen.
0: R'yi mi
1: Daha
0: yapamıyorlar mesela.
1: arkadaş vari oluyor her şey yani.
0: Aynen öyle.
1: Ve şimdi işte o söz verdiğimiz gibi yıllar önce Mert Türkmen de hazır buradayken Gurur İzel'e yıllar önce verdiğim şarkı bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Müthişsiniz.
1: Evet. Hatıralar depreşti gerçekten stüdyoda.
0: Biz buradan çıkamayız böyle ama.
1: Ay, biz var ya hakikaten.
0: Bize saatler yetmez yani.
1: Yetmez tabii.
0: Şu ekip bir de biz tamam.
1: Tamam işte. Bütün şarkılar geçiyor tek tek. Hatıraları da var hepsinin. Bu kendi söz müziklerin de vardı senin Nil. Böyle bir
0: benim çok
1: söz
0: yok aslında.
1: Karalamalarım var.
0: Var evet.
1: Ama ortaya çıkartmayı hani cesaret edemedin demeyeyim de. Yani
0: hakikaten
1: var böyle
0: edemiyorum.
1: Birkaç tane gösteriyordum bana çünkü ama çok güzel yazılar.
0: Gösteriyordum ama yani sana göstermeye bile çekiniyorum yani.
1: Hiç çıkmadı mı peki şey?
0: Hiç. Bir tane çıkar mı Sinan? Yapar mıyız bir tane?
1: Ya hepsini yazdın kenara attın yani.
0: Aynen.
1: Allah Allah. Bir tane yapılması lazım bence ya. Birazdan durum çok acil de yapacağız. Nil onu çok sevmiş.
0: Ben ona bayıldım.
1: Peki Nil ailede müzisyen babandan...
0: Baba.
1: Başka?
0: Babayı da hiç dinlemedim. Ya da ses... Çok yıllar önce bırakmış.
1: Bırakmış. Sana anlatıyor hikayeleri.
0: Yani aile şey hani müzisyen anne de işte bize eşlik eden böyle bir ev hanımı.
1: Onlar hala Adana'da mı?
0: Adana'dalar. İstanbul'da. Geliyorlar
1: saygılar,
0: geliyorlar.
1: Sevgiler.
0: Adana'nın çok tatlılar. Yani... Tek çocuğum zaten yani.
1: Eyvah.
0: Evet tek çocuğum.
1: Sana
0: öyle.
1: Böyle bir Nazlı yerleri olarak bakmışlar. Nazlı
0: tabii,
1: prensin
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Müzik yani müzik çok önemli yani müzisyen olmak.
1: İlk babam böyle bir duyduğunda acaba kızım şarkıcılık.
0: Zaten konservatuvar sınavlarını onlar beni hani.
1: İzinli yani bilerek.
0: Tabii
1: anneyle
0: canım.
1: Bazen gizli yapılır yani.
0: Yo izinli bana hatta cello verdiler. Ortaokulda daha şu kadar boyum var.
1: Parmaklarındandır.
0: Evet boyum şu kadar dediler ki sen cello. Ben de korktum ben dedim cello çalmayacağım çok büyük bir şey bu dedim. Kemana döndüm falan. Keman bir de her yerde her orkestrada joker bir enstrüman.
1: Tabii.
0: Ama sonra dedim ki Nil. Sen
1: sesi
0: bu
1: nasıl?
0: Puslu sesi kullanacaksın.
1: Oradan ses nasıl keşfedildi acaba?
0: Ben kendim keşfettim.
1: Böyle bir tane şeyin var mı hani bana yol aç dediğin hiç kimse? Hani yolumu açtı, aydınlattı dediğin.
0: Allah.
1: Allah.
0: Kesinlikle şu Allah. Ya yani vokalliklerle başladık işte.
1: Nere vokal yapmıştın sen?
0: Çok fazla isime yaptım.
1: İlk?
0: Emel Müftüoğlu'nda işte Mert'le çok uzun 6 sene kadar beraberdik. Ajda Hanım'a yaptım.
1: İşte Ajda'yı hatırlıyorum.
0: Tabii. O zamanlar Emel Hanım da çok konser alırdı. Yani sürekli biz konserdeydik. Hiç boşumuz yoktu.
1: Keman da çalıyordun çünkü Ajda'nın sahnesinde.
0: Hep çalıyorum. Yani sanatçılarımız kostümlerini değiştirmeye gidiyor.
1: Onda da güzel şarkı. Arada ben Sırada hemen... diye bir şarkım var benim. Onu çalıyordun sen o zaman değil mi? Arada Sırada.
0: Ya çalmaz mıyım? Tabii. Söylemez miyim? Ya. Onlar ezber hepsi.
1: Neler neler vardı ya.
0: Arada Sırada. Senin miydi o?
1: Söz müzik
0: ben
1: benim,
0: bunu
1: evet.
0: Nasıl kaçırdım?
1: Arada Sırada.
0: Dünya farkında.
1: Sen değilsin. Bensiz aşkımda. Ajdam sana sevgilerimiz, saygılarımız sunuyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni tanıyabilme, seninle çalışabilme şerefine eriştiğimiz için
0: evet.
1: Çok şanslı insanlarız gerçekten. Şimdi o zaman yine sınırı zorlayacak bir şarkı.
0: Hangisi?
1: I Am Alone in the Symphony.
0: Oh.
1: Yalnızlık Senfonisi seçmiş. Şimdi yine sınırı zorlayacak bir şarkı. Yalnızlık Senfonisi seçmiş ve...
0: Yarışmada çok ünlü oldu bu şarkı benimle Sinan. Yani inanılmaz. Milyonlar...
1: Şarkı yarışmasına katıldın değil mi?
0: Evet. Evet. İnanılmaz milyonlar tıklandı ve bana herkes şey diyor niye bunu yapıp bir klip çekmiyorsun? Dedim ki yok hani o yüzden bugün tekrar insanlara 2013-2026 tekrar bu şarkıyı
1: vay,
0: gündeme getirmek istedim.
1: Bugün,
0: hatırlatmak
1: evet,
0: istedim seninle
1: çok
0: beraber.
1: Çok zor cesaret isteyen bir şarkı evet. Yarışmada da bunu canlı yayında seçmen bu da senin cesaretini gösterir yani.
0: Birkan Şener vardı o zaman.
1: Birkan da o sesin şefçilerinden.
0: Aynen öyle.
1: O da orada.
0: İnanılmazdı.
1: Bir kere bir girdi. İtfaiye falan çağırdık. 3 gün çıkamadı oradan. Öyle uzun sürüyor onların çekimleri.
0: Çok uzun hakikaten biz. En son beni almışlardı
1: korktum
0: ya.
1: Arkadaşım nerede dedim ya. Aynen.
0: Onu yapalım bir keman çalayım.
1: Hadi bakalım. O zaman şimdi Nil Karataş'ta Yalnızlık Senfonisi yıllar sonra Sinan'la sahnede. Aç sesi.

0: Ya işte böyle bir performans. Canlı canlı görüyorsunuz. Çok zor dedik. Hiçbir şey zor değilmiş diye
1: kardeşim. Çok güzel oldu gerçekten.
0: Ağzına sağlık.
1: Ellerinize sağlık. Hepinizin harikasınız. Gerçekten. Muhteşemsiniz. Çok... Buradan sonra ben nereye gideceğim diye düşünüyorum.
0: Bu güzel bir... Bugün de galiba yine sahnen var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: O yüzden böyle güzel bir sana ön antrenman oldu bugün.
1: Sesini
0: ses açıldı
1: iyice. Evet, aynen.
0: Şimdi... peki küçükken idol aldığın hani en çok takip ettiğin kimdi kadın şarkıcılar arasında? Var mıydı öyle bir şey?
1: Ben Sezenciyim.
0: Sezenci misin?
1: Evet. Aa. Ben Sezenciyim.
0: Sezenciyim ama Ajda'ya vokal yaparım diyorsun.
1: Aynen. Ona kısmet olmadı gerçekten. Hiç tanışamadım bile yani
0: kendisiyle. Ya Sezen Aksu'ya sorduğunda da Sezen Aksu ben Ajdacıyım der biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ben Sezenciyim. Çok büyük saygı duyuyorum kendisine.
0: Tabii ki.
1: Muhteşem.
0: O halk yani, ozanlığı tartışılmaz.
1: Sen demin dedin ya hani herkes şarkı söylüyor, enstrüman çalamaz ama sizin de bir özelliğiniz var şöyle yani sizler de

0: Evet, şarkı söylüyorsunuz ama beste yapabilmek kadar özel bir
1: O da
0: yetenek. Yani
1: güzelmiş.
0: düşünebiliyor musun? Bütün hislerini dışarıya vurabiliyorsun sen
1: Doğru.
0: mesela Sinan.
1: Doğru.
0: Yani ayrılıklarını, sevdanı,
1: Doğru.
0: ne bileyim üzgünlüğünü, mutluluğunu, bunları bir
1: Hepsini
0: şekilde
1: anlatabiliyorsun bir şekilde.
0: harmanlayıp
1: Doğru.
0: milyonlarla buluşturuyorsun ve bence çok çok kıymetli ve özel bir şey.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim canım. Tüm
0: kıymetlisin.
1: besteciler adına,
0: Evet.
1: ben de söz ve müzik yazarlar adına teşekkür ederim. Tabii ki zor, biraz meşakkatli bir iç dünyan oluyor. Ama rahatlıyorsun da dışarıya
0: İşte
1: atabildiğin
0: bu
1: için.
0: da bir aslında terapi yöntemi
1: Doğru.
0: bence. İnanılmaz bir
1: Kesinlikle bir
0: terapi.
1: terapi bu da. Ona da
0: Muhteşemsiniz yani
1: katılıyorum.
0: tüm buradan söz müzik
1: O
0: beste
1: yüzden
0: yapan.
1: sana da diyorum ki artık yavaş yavaş şu söz yazarlığını bir
0: Biraz
1: öne çıkarsan
0: geçirmek
1: fena olmaz
0: lazım.
1: yani.
0: Desteğinle tamam. Ufak
1: Şimdi o
0: ufak.
1: zaman madem öyle konuştuk, benim senin sevdiğin şarkılardan biri. Durum çok acil gel. Durum çok acili yapalım hep beraber. Hem de buradan da Piyanist 2 albümüydü bu albüm. Onun çıkış şarkısı da, o albüme de bir selam gönderelim.
0: Evet. Piyanist 3.
1: Piyanist 3 de yapıldı. Orada da
0: 4 inşallah.
1: 4 gelecek şimdi. Piyanist 1, 2 ve 3 gerçekten çok sevmek yasaklanmalıyla başladı ilk. Sonra durum çok acil. Üçüncüsünde de Hakan Altun, Bengü Ben, Bu Aşk Yerde Kalmaz. Daha sonra da
0: O da
1: Efkar
0: çok güzeldi.
1: Gecesi, Hiç Unutma. Çok şarkılar çıktı oradan da. Ama ikincisindeki bu şarkının yeri bizde biraz ayrıdır yani. Pandemi zamanı çekmiştik klibini de.
0: Ya.
1: Evet. Hadi bakalım.
0: Hadi
1: Şimdi
0: bakalım.
1: Sinan'la sahnede durum çok acil. Gel.

0: çok acil.
1: Geldim.
2: Müthiş bir şarkı.
1: Teşekkürler canım. Merve
2: kokuna,
1: de çok güzel söylüyor bu şarkıyı.
2: Hasret günlerdeyim. Durum çok acil, gel.
1: Ailem sensin, sessiz bir evdeyim diyor.
2: Evet.
1: Şair.
2: Dev hislerin diyor.
1: Aa şey evet. Değmez mi dönmeye böyle dev hislere?
2: Dev hislerin. Beni orası çok etkiledi mesela. Dev hislerin.
1: Öyle hislerimiz varmış demek ki. Sonra kaybolmuş.
2: Yok, sen de kaybolmuyor. Sen de geliyor gidiyor arada.
1: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Müthiş bir müzikal resital var o programda.
2: Güzel oldu,
1: bugün.
2: Evet.
1: Bu göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama senin önün çok açık tabii. Her zamanki gibi. Bir de öyle bir durum var ki disiplinin dışında bir de bir klas var yani. Hani sana böyle bir duvarın da var insanlara karşı böyle. Hani hiçbir zaman hem saygı sevgi dolusun ama sınırı aştırmıyorsun kimseye böyle. Hani
2: evet.
1: Öyle de bir hep öyle gözlemliyorum seni, değil mi?
2: Sevdiğimi de çok seviyorum ama. Yani ben mesela seni seviyorum demekten hiç çekinmem.
1: Evet.
2: Seni seviyorum.
1: Doğru. Cümlenin mesajda da yazıyorsun
2: sana
1: bana.
2: Sana da atarım. Seni aynen. Seviyorum. Gerçekten çünkü öyle. Sevdiğim insanlara seni seviyorum demek çok hoşuma gidiyor. Bunu herkese söyleyemiyorsun. Gerçekten sevmem lazım. Ama tabii bir duruşun olmalı. Yani ciddiyetle lavarlık arasında o ince bir çizgi,
1: bir çizgi
2: var.
1: Değil mi? Bir
2: ve
1: sınır.
2: Onu korumamız lazım.
1: O çok önemli bir
2: evet,
1: şey.
2: Özellikle sahnede.
1: Sahnede de
2: evet,
1: öyle.
2: Evet tabii.
1: Çünkü bir kadın olarak tabii ki çok kolay değil hani bunlarla baş edebilmek ama o duvarı bir kere kurduktan sonra tatlı bir şekilde devam edebiliyor her şey.
2: Bundan sonra zaten artık her şey oturmuş aynen. Bir şekilde devam edecek.
1: Hiç peki piyano yan enstrüman mıydı konservatuvarda?
2: Yan enstrüman.
1: Piyano da çalıyorsun o zaman.
2: Çal işte.
1: Böyle haftada iki saat olanlardan değil mi? Öyle oluyor.
2: Haftada iki saat.
1: Öyle
2: yani yarım ders, yarım saat
1: ders
2: falan böyle. Evde de var piyanom aslında.
1: Öyle mi?
2: Var evet ama böyle bir başına geçip hani öyle merakım yok işte diyorum ya o ruh galiba çok fazla gelmiyor bana. Genelde işin tamamen yorumcu kısmına çok yöneldim ben Sinan.
1: Evet onu farkındayım.
2: Çok seviyorum yani evet. Şarkı söylemeyi.
1: Adana'ya gittiğinde çocukluk doğum Adana mı?
2: Adana.
1: Nasıl bir çocukluk? Hani nasıldı böyle
2: kendi
1: mutlu.
2: Halinde yani mutlu şey böyle çok disiplinli
1: turunç kokuları altında.
2: Hani ailem böyle kültürüne düşkün bağlı ama işte aynı zamanda moderndi müzisyenlik açısından iyi bir çocukluk yaşadım. Sonra zaten kendi kendimi geliştirdim yani.
1: Ya geçen gün bir şey söyler ben Adana'da çocukken şey yenirmiş doğru mu simit şalgam.
2: Ha, yeniyordu.
1: Ne güzel. Simitin yanında şalgam suyu.
2: Ya öyle aha. Zaten. İnanılmaz yemekleri olan yerler ama ben çok oldu Adana'dan kopalı. 20 sene kadar oldu ve İstanbul'a çok alıştım. Yani daha sessiz ve sakin bir yerde kendimi düşünemiyorum.
1: Trafiği Adana'da pek sessiz ve sakin değil.
2: Evet doğru.
1: Biraz Adanalılara bir hakarettir bu.
2: Ben biraz asi bir ruhtum ve dedik bir insandım yani. Yani o ergenlikte falan hala da şeyimdir. Yani böyle bir şey istersem onu alırım.
1: Alırsın.
2: İstediğim olacak yani.
1: O böyle o şey var sende o tavır hakikaten var.
2: Var.
1: Sonra İstanbul'a ilk gelişin yaş?
2: Yaş 21.
1: Işte 21'de ilk zaten vokalist olarak başladın.
2: Hiç başlamadım ben sokaklarda geziyordum. Mekan keman çalıyordum. İşe alıyorlardı beni.
1: Ya.
2: Hiç öyle
1: enteresan
2: değil.
1: Enteresan değil mi? Bir kadının elinde keman o zaman.
2: Benim hani ilk kim işe aldı biliyor musun? Böyle dedim ki ben burada keman çalabilir miyim dedim o yaşta. Tabii falan dediler. Bora Öztoprak.
1: Aa.
2: Kaan Öztürk.
1: Kaan.
2: Evet.
1: Yaşar'a da çalıyorduk biz beraber yıllar önce.
2: Onların ikisi sahne alıyordu. Ben de aralarında çıktım keman çaldım. Bana şey dediler. Gitme lütfen bekle bizi. Ve o gün iş buldum ben.
1: Seni seviyorum diye şarkısı vardı onun.
2: Evet.
1: Bu arada. Ona senin keman sololarına başladı.
2: Aynen onları yapıyordum.
1: Selamlar burada
2: zaten
1: onlara.
2: Zaten o sayede oldu. Onunla beraber gittiğimiz bir işte Ajda Hanım beni gördü ve benimle tanışmak istedi. Tabii.
1: Kaderin güzelliğine bak işte ya. Kaderin insan hani kendi çizemiyor gerçekten ama
2: evet.
1: Eğer kalbin temizse
2: şey yeteneğin varsa. Ama yani en kötü böyle sokak müzisyenliği ne yapacağım yani böyle işte Taksim'de oturacağım kemanı çalıp söyleyeceğim. Biri beni keşfedecek.
1: Şans hep açık olmuş. Bugün de bize şans getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı Sinan'la sahnede. Her yöresinde, her bölgesinde izlenen tek müzik kanalı. Nil Karataş bu programa çok yakıştı. Uzun zamandır istiyorduk konuk almak.
2: Çok teşekkür
1: bugün
2: ederim.
1: Bugün en az etmiş. Hem klasıyla, duruşuyla, asaletiyle, yeteneğiyle, diğerlerinden ayrılan huylarıyla çok mutlu etti bizi. Kapanışta yine onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Arada kaldık demin. Hani iki şarkı vardı ama biz bir tanesini seçtik. Buradan da sevgili Oğuzhan'la Gülben'e selamlar. Aşk da aynı değil şarkısı. Benim de en son Gülben'le bir düetim olmuştu. Taştayın değil, çok güzel bir şarkı. Onunla bitirmeye karar verdik. Ama şu anda bu program bitiyor ama Nil Karataş'ın parlayan enerjisi hiçbir zaman bitmiyor. Onu bir yerde bir sahnede yakalayın diyorum. Ve bu güzel sesi onunla dinleyin. Gözüne baka baka o enerjiyi seversin. Çünkü hak ediyor.
2: Çok teşekkür ederim. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Aa, ne demek?
2: Tüm
1: Estağfurullah,
2: TRT
1: çok
2: Müzik
1: yakıştı.
2: ailesine, hepsine çok teşekkür ederim, herkese. Canım orkestra ekibimize çok teşekkür ederim.
1: Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener,
2: Harikalar
1: Junior
2: gerçekten.
1: ve Mert Türkmen, iyi Fenerbahçelidir.
2: Daha
1: Ve
2: sık beraber bir şeyler yapalım.
1: bence de
2: Beraber bir şey yapma zamanımız geldi.
1: gelmiş geçiyor bile hatta.
2: Durum çok acil
1: Durum çok
2: geldi.
1: acil geldim. Bayanlar baylar, hepinize çok teşekkür ederiz. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. Şimdi Nil Karataş ve Aşk da Aynı Değil, Aç Sesi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.

15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.

Harikasınız arkadaşlar. Hepinizin eline, gönlüne sağlık bu güzel sesler için, bu güzel icra için. Çok önemli çünkü hissedebilmek, şarkının ruhuna girebilmek her zaman yaşanabilir ve gerçekleştirilebilir bir şey değil. Zaman zaman oluyor. Bizler de insanız. Bazen o ruha kapılamıyoruz ama bugün o ruha kapıldığımızı düşünüyorum. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarında. Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bizler bildiğiniz gibi müzik yapmaya devam ediyoruz ama yaptığımız müziklerin içinde kendimize ait sesleri üretmeye ve kendi ruhumuzdan çıkardığımız sesleri yansıtmaya çalışıyoruz. Amacımız sadece müzik yapmak değil, ruha dokunmak.

0: anlatabilmek ve gereğince anlatabilmek,
1: En
0: tercüman
1: önemlisi
0: olabilmek.
1: o.
0: Öyle değil
1: Çok
0: mi
1: haklısın.
0: Ece?
1: Evet.
0: O zaman bugünkü duyguları da sevgili izleyenlerimiz müziğe bırakıyoruz. Müzik bize anlatıyor, bizi bize anlatıyor. O yüzden en güzel söz müziğe ait diye
1: Ve
0: düşünüyorum.
1: sırada benim en sevdiğim bir şarkıyı çalacaksın.
0: Ne
1: Çok
0: çalacağım
1: heyecanlıyım.
0: acaba? Senden duyalım.
1: Kurşuni Renkler.
0: Öyle, sen çok seviyorsun bunu, öyle mi?
1: Çok, çok severim bu
0: Tamam, o
1: şarkıyı.
0: zaman senin için ve çok kıymetli izleyicilerimiz için, çok sevenler için
1: Tamam, bize
0: ben de
1: gelsin.
0: enstrümantal olarak Kurşun Renkleri seslendireyim. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkür ederim Ece. Sağ ol alkışların için.
1: Bravo, muhteşemdi.
0: Bütün arkadaşlarımın eline sağlık. Çünkü hep şunu düşünüyorum. Ne anlama geliyor bizim solo çalmamız ve toplu halde müzik yapmamız? Biz bir araya geldiğimizde sadece ortak ses çıkarmıyoruz. Aslında hep beraber aynı ruha bürünmeye çalışıyoruz. Solo şu anlama geliyor aslında bana göre. Solo özgüven demek, tek başına olmak. Ama bir de uyum var. Nedir o? Toplu halde bir şeyi icra etmek, toplu halde bir müzik yapabilmek. Hayat da böyle. Bazen tek kalırız, özgüvenimizle baş başa kalırız ve kendimizi sergilemek gerektiği zaman veya söz aldığımız bir yerde kendimizi anlatabilmek için yalnız kalırız. İşte solo dediğimiz şey bu. Ama toplu halde de bir uyum sergilemeye çalıştığımız şey aslında hepimizin yaşadığı, günlük hayatta da hepimizin yaşadığı şey bu. Toplu halde uyum içinde yaşayabilmek. Biz hep beraber müzik yaparken bunu müzikten öğrendiğimiz şekliyle hayatımızda da uyguluyoruz. Aslında hep söylüyoruz ama sanat yapmanın, müzik yapmanın en güzel şanslı taraflarından biri bu uyumu çok küçük yaştan itibaren öğrenebilmek. Çünkü biz bir sonraki notanın öncesinde hareket etmeyiz. Bu bir uyum gerektirir. O nota zamanında ve yerinde geldiğinde aynı notada hep beraber olmamız gerektiğini biliriz. Bu da hayatta durduğumuz, beklediğimiz her şeyde uyum göstermemiz gereken o öğretiyi bize müzik sunmuştur ve müzik bize anlatmıştır. O yüzden müzisyenlerin böyle güzel bir tarafı var. Ne
1: Kesinlikle.
0: güzel müzik yapıyoruz.
1: Çok şanslıyız.
0: Evet.
1: Şükrediyoruz Allah'a.
0: Aynen öyle. Devam ediyoruz. Çok güzel şarkılar var her zaman seçtiğimiz gibi. Bu hafta da güzel şarkılar seçtik. Şimdi sırada senin seslendireceğin iki muhteşem şarkı var.
1: İlk son perdeyi söyleyeceğim. Sonra da yarim İstanbul diyeceğiz.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Gönlünüze sağlık. Harikaydı.
1: Çok teşekkürler.
0: Yine devam edelim. Diğer şarkımızla güzel şarkıları peş peşe bağlayalım. Hadi
1: Bağlayalım.
0: buyurun.

0: Harikasınız arkadaşlar. Teşekkür
1: Harikasınız.
0: ediyoruz. Ne
1: Teşekkürler.
0: güzel. İki tane böyle yine çok sevilen şarkıyı seslendirdik. Bir tanesi Nilüfer'in yorumuyla unutulmaz bir şarkıydı, Son Perde. Şimdi de Levent Yüksel'in böyle çok neşeli ve aynı zamanda da kaliteli dediğimiz bir 9-8'lik. Yani
1: Evet.
0: gerçekten kaliteli bir 9-8'lik. Bazı 9-8'likler böyle oynatıyor ama içinde saçma sapan sözler duyuyorum ben. Hani insan kendini de sorguluyor. Ya aslında diyorsun ki eski yıllarda 9-8'liklerin de bir kalitesi mi vardı? Vardı. Şimdiki 9-8'liklerin içinde gerçekten gençleri kötü alışkanlıklara özendiren bir sürü sözler duyuyorum. Bak bu çok ciddi bir mesele.
1: Evet.
0: Biz madem ki sanatçılar toplumun aynasıdır, bunu da irdelemekte ve bunu da araştırmakta fayda görüyorum. Her
1: Çok
0: şeyi de
1: doğru.
0: böyle çok seviliyor diye çalmak istemiyoruz.
1: Evet.
0: Kendimize de yakıştıramadığımız durumlar oluyor bazen. Bakıyorsun böyle aramızda böyle bir parça söylüyoruz. Aa ne güzel parça diyoruz ama sonradan sözlerine bakınca
1: Evet, bu olmaz
0: vazgeçiyoruz.
1: diyoruz.
0: Öyle
1: Aynen.
0: değil mi? Neyse sözü uzatmayalım. TRT Müzik biliyorsun müzik kanalı ve müzik yapmaya devam etmemiz lazım. Ne var sırada?
1: Güllerin içinden diyeceğiz.

0: Yani bunda tabii bas gitarın etkin bir rolü var. Hem de meslektaş olarak yani aynı enstrümanı paylaşan çok kıymetli isimdi. Sen ne hissediyorsun bununla ilgili? Yani tabii ki hüzünlü bir şey aslında hepimiz için. Çok da anlatılması kolay bir şey değil bu. Ama Özkan Uğur gerçekten çok değişik bir insandı. Ne diyorsun?
1: Özkan Or çok değerli bir sanatçıydı. Sadece müzik değil aslında, yani onun hem besteci hem söz yazarı hem müzik üretimi hem oyunculuğu, yani inanılmaz bir sanat dolu bir insandı yani. Ben birkaç kere vakit geçirme şansı buldum. Sohbeti de çok tatlı. Sen de tanıyorsundur
0: Evet.
1: mutlaka. Tabii ki kaybımız çok üzücü ama yani onu yaşatacak ve onu devamlı hatırlayacağımız bir sürü ürün bıraktı bize ve onu bize de kalan ona en güzel şekilde saygıyla anmak kalıyor tabii ki. Biz de
0: Kesinlikle.
1: elimizden geldiği kadar şu an seslendirmiş olduk.
0: Doğru.
1: Tabii şarkının orijinalinde perdesiz gitar solosu için Erkan Oğur'u da burada anmak lazım. Onu da
0: Ha,
1: es
0: evet,
1: geçemeyiz.
0: orayı geçmeyelim. Doğru söylüyorsun.
1: Hatta ben kreditine bakmıştım. Orada bir Onla Tunç'ta yazıyor perdesiz basla alakalı. Muhtemelen bassline ile alakalı da onun da bir katkısı da var. Yani çok hem şarkı çok mükemmel hem de aynı zamanda şarkının içinde var olan kişilerin bu kadar pop 90'lar 2000'ler için ne kadar değerli insanlar olduğunu tekrar hatırlamamızı sağlıyor bu şarkı aslında.
0: Çok güzel ifade ettin Mehmet.
1: Çok
0: Gönlüne
1: güzel,
0: sağlık.
1: hakikaten. Teşekkür ederim.
0: Hakikaten öyle. Tabii ki bir parçada ortak bir ruh da var. Erkan Oğur gibi çok kıymetli bir isim. Uluslararası çapta gurur sayılan bir isim hepimiz için.
1: Evet.
0: Hem de örnek sayılan bir isim. İyi ki böyle ustalar vardı. İyi ki böyle ustalar var hala hayatımızda.
1: Kesinlikle.
0: Devam edelim. Şimdi yine çok güzel bir şarkı var. Emre Altuğ seslendirmişti bu
1: Evet.
0: şarkıyı. Ve çok da güzel bir şarkıdır. O da o dönemin ruhuyla söylenmiş ama hala yankısı devam eden bir şarkı. Onu seslendirelim istedim.

0: Harikasınız. Gönlünüze sağlık. Hemen
1: Hepimizin.
0: hiç durmadan devam edelim. Şimdi bir tane çok güzel bir türkü var. Kıbrıs'tan. Kıbrıs'a gidiyoruz yavru vatana. Klarnetle dinleyeceğimiz Mausa Limanı. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Harika. Türküler bir başka güzel Ece. Gördüğün gibi yani
1: Sen de bir
0: insanı
1: başka yorumluyorsun.
0: teşekkür ederim. Sağ olasın. Ya türkü güzel olur.

0: olunca, eser güzel olunca bizim de ona nefes katmamız çok kolay oluyor. O duygu bizim zaten yüreğimizde işlediği için onu söylemesi de kolay oluyor. Yeter ki samimiyetle yazılmış olsun. Yeter ki o güzelliği, o anlatımı, derinliği bize verebilsin. Bütün bestelere bu gözle bakıyoruz zaten. Hemen sana dönüyorum. Bugün repertuardan sorumlu kişi sensin. O
1: Evet.
0: yüzden senden anonsları alalım. Ne var
1: Aa,
0: sırada?
1: şimdi ben de güzel bir türkü söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Neşet Ertaş'a ait "Neredesin Sen" diyeceğiz. Sonra biraz hareketleneceğiz. "Beyaz Sevda" diyeceğiz.
0: Tamam, buyurun.

0: Harikasınız arkadaşlar. Elinize sağlık, gönlünüze sağlık. Süper. Yani bu haftanın da sonuna geldik. Nasıl bittiğini anlamıyoruz tabii ki müzik yapmaya başlayınca ama keyifli ve güzel müzikler yapınca zaman da çabuk geçiyor Ece.
1: Biz çok keyif aldık. Umarım bizi izleyen değerli izleyiciler de aynı keyfi almıştır bizim
0: İnşallah.
1: gibi.
0: Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın evet sonuna geldik ama bir sonraki bölüm için yine aynı güzellikte bir repertuarla sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz. Bu hafta bizi izlediğiniz için ve bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Sağlıklı, güzel günler yaşamanız dileğiyle her zamanki gibi son şarkımızla da veda ediyoruz.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Buzsal'la birlikte Protein Ocean çikolatalı kek aromalı high protein tozu 799 lira. Protein Ocean ahududu aromalı kolajen 390

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk canım
0: bulduk.
1: benim.
0: Nasılsınız? Sağ olasın. Sen nasılsın?
1: Ben deyim. Çok güzel gözüküyorsunuz.
0: Sen de öylesin. Öncelikle
1: Bebek
0: elimizi
1: gibisin
0: öpe
1: gerçekten maşallah.
0: öpe. Teşekkür ederim. Programın da hayırlı olsun. İnşallah sana güzel başarı getirsin, şans getirsin.
1: Çok teşekkür ederim. Siz de geldiniz, uğur getireceksiniz bana inşallah.
0: Ona inanıyorum.
1: Nasılsınız efendim? Müzik hayatınız nasıl gidiyor?
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için. Ayrıca arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. O ayrı. Başka en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiyle de programa katıldığım için ayrı şanslıyım.
1: Asıl ben çok şanslıyım. Senin gibi biriyle arkadaşlık ettiğim için.
0: Gerçekten teşekkür ederim. Zaten burada bilenler biliyordur, belki bilmeyenler de vardır. Biz çok yakın arkadaşız. Her gün konuşuruz. Ben böyle çıkmayan şarkılarımı İkram'a dinletirim. O böyle güzel fikirlerini söyler bana. Çok yön verir. Onun müzik
1: Estağfurullah.
0: bilgisine ve kariyerine, başarısına tabii ki çok güveniyorum. Nasıl gidiyor? İşte bildiğin gibi yavaş yavaş üretim süreci. Başka şarkı söylüyoruz sadece. Başka bir şey
1: Güzel
0: yaptığımız yok.
1: şarkılar çıkarıyorsun YouTube kanalında.
0: Takip ediyorsunuz tabii.
1: Tabii ki de ediyorum.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Devam edecek misiniz?
0: Yani sesimin ve nefesimin yettiği kadar devam etmeyi ben düşünüyorum.
1: Kesinlikle biz de heyecanla bekliyoruz o güzel şarkıların o
0: Çok
1: duru
0: teşekkür
1: sesinden.
0: ederim.
1: Sen de tekrar hoş geldin. Güçlü yorumunla hepimiz seni tanıyoruz, biliyoruz ama bugün böyle yakından dinleyecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Senin müzik hayatın nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?
0: Ben de Nahide'nin dediği gibi aynı şekilde ben de bir üretim sürecindeyim. Kendi şarkılarımı, kendi bestelerimi yazmaya çalışıyorum. Elimizde güzel şarkılar var gerçekten. Onu bu yıl içerisinde sırayla paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah dilediğimiz gibi şans getirir bize.
1: Umarım. Üreten kadın gücünü birazdan konuşmak istiyorum sizle ama öncesinde böyle senin o güzel sesinden bir şarkı alabilir miyim?
0: Tabii ki alabiliriz. Gelsin o zaman şarkımız.

0: Ağzına sağlık. Çok da güzel yorumladın. Yani bu Azeri Gütlü denilen şey beni çok etkiliyor. Çok duygulanıyorum. Böyle hareketli bir şarkı söyleseniz dahi beni böyle uzak diyarlara götürüyor. Zaten mutlaka izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyordur ama Nahide ve Nigyar Azerbaycanlılar. Buradan kardeş ülkemiz Azerbaycan'da kocaman sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Evet efendim. Son yıllarda söz yazarı ve besteciliğinizi öne çıkardığınızı biliyoruz. Bu sürece başlamaya nasıl karar verdin? Yani dışarıdan şarkı alırken ya da daha çok çok güzel coverlar yaparak insanlar seni tanıyor. Kendi şarkılarını yazmaya nasıl karar verdin?
1: Yani aslında şöyle başladım yola. Biraz tabii o zamanlar kariyeri yeni başladığım zamanlar bir maddi sıkıntı, öğrenciyim bir de ben fizik mühendisliğini bitirdim. Buradan da söylemiş bulunayım. O zamanlar tabii söz ve besteler gerçekten ulaşamayacağım bir raddedeydi. O yüzden bir kağıt bir kalem alıp belki ben de yapabilirim diyerek aslında başladım. Ve ilk zaten yazdığım şarkı da benim hikayem. Bu hikayede yanan ben oldum. O
0: Herkesin
1: zamanlar
0: de bildiği bir şarkıdır.
1: Evet, o zamanlar gerçekten benim başarıma başarı katan bir şarkı oldu. Ki o şarkıyı dinlettiğim çoğu arkadaşım da çıkarma dedi ki Allah'tan etki altında kalan bir insan olmadığım için. Onlar çıkarma dedikleri için tabii bir inat benim ikinci adım ben bu şarkıyı çıkarırım dedim. O da gerçekten benim kariyerimde beni çok güzel yerlere getirdi. O şekilde başladım. O günden beri de yine tabii ki çok hatırını çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımdan söz ve besteler aldığım da oldu, çıkardığım da oldu. Ama yola belli bir süreden beridir sadece kendi sözünü ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde.
0: Evet. Bir de bence başka insanların yazdığı şeyi okumakla kendi yazdığın şeyi okumanın arasında bir tık duygu farkının da olduğunu
1: Yani
0: düşünüyorum
1: şimdi
0: ben.
1: yazarken tabii belli bir yaşanmışlık da kattığın için oraya. Ki aslında başka yine şarkıları akustik yaparken de kendi yorumumu kattığım için tabii ki o aynı his olmasa bile yine bir şekilde hissiyatla söylüyorum onları da. Ama ben geçen işte Nigar'a yazdığım notlarımdan şarkı sözleri attım. Nigar diyor ki yaşanmışlıklar ne kadar çok fark ediyor ya.
0: Çok doğru
1: Baksana diyor senin
0: söylüyor.
1: yaşanmışlıklara, şarkılara bir bak diyor neler yazmışsın diyor gerçekten. Ayrıca bunları da tabii ki yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü kariyerimde gerçekten beni belli bir noktaya getiren şeyler yaşadım. Tabii sen biliyorsun onları burada anlatmayayım ama
0: Dinliyorum tabii ki
1: evet
0: de.
1: güzel şeyler de olmuyor değil Irmak Hanım.
0: Evet. Senin o güzel sesinden, duru sesinden hangi şarkıyı dinleyelim?
1: Ben şimdi böyle bir şarkı söyleyeceğim ki evet belki çoğu programda söylemiştir diye düşünüyorum bu şarkıyı ama burada tabii ki sen de olduğun için, Nigar da olduğu için ayrı bir özenle söylemeye çalışacağım. Bu şarkının benim için tamamen farklı bir yeri var. Çünkü gerçek bir ayrılığı anlatıyor. Hayatımda hep ayrılıklarla sınandım, yol ayrımlarıyla sınandım. Bu tamamen bir kişiden ayrılık değil de evimden ayrılıp buraya gelmek, işte ailemden ayrılmak, bazen kariyerden kopmak, ayrılmak. Ayrılıkla sınandığım için bu şarkının bendeki yeri çok başka. O yüzden o duyguyla da söylemeye çalışacağım. Umarım seversiniz.
0: Hiç şüphemiz yok.

0: çok büyülü bir sesin olduğuna inanıyorum ben senin.
1: Ben de senin çok büyülü bir insan olduğuna inanıyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Evet, dinleyicilerinden aldığım en böyle seni şaşırtan, güldüren ya da belki başka diyarlara götüren bir yorum var mı? Böyle hatırladığım. Mesela sesinle ilgili düşüneyim de bir benzetme yapmış olabilirler.
2: Valla bana hep şey derlerdi, Orhan Ölmez'in kız versiyonu gibi. Onun da sesi naif, onun kim benim de sesim çok benzetiyorlardı. Sonra ne bileyim, genellikle daha güzel yorumlar alıyorum tabii ki. Tabii kötü yorum yazanlar da var ama işte moralimizi düşünmemeye çalışıyoruz. Artık bir yerden sonra insanın psikolojisi de alışıyor. Gerçekten artık üzülmemeye başlıyorsun. Ama genellikle tabii ki bizim için güzel şeyler yazıyorlar ve bunlar da bizim için bir motivasyondu tabii ki.
1: Vallahi çok da zarifsiniz. İki tane böyle gerçek anlamıyla hanımefendi ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. O yüzden çok mutluyum. Ama sesinize de doyamadığımız için yine bir şarkı istiyoruz.
2: Söyleyelim o zaman.
1: Haydi.

0: güzelname Nigar.
1: Yerimizi söktün, dağıttın bizi
0: Yani
1: buradan.
0: daha önce de seni dinlediğimde çok etkileniyordum ama böyle canlı canlı dinlemek, hani bütün böyle notalara çok kendinden emin şekilde böyle basmak her yiğidin de harcı değildir diye
1: Rica
0: düşünüyorum.
1: ederim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Sözü ve müziği sana ait olan şarkılar yazıyorsun diye biliyorum. Aynı Nahide gibi.
1: Aynen.
0: Son bir şarkın çıktı. Biraz bahseder misin? Hangi duygularla yazdın? Hangi duygularla söyledin?
2: Evet, sözü ve müziği bana ait olan Doldum Taştım'ı dinleyeceğiz şimdi. Ben de ara ara Nahide gibi çok üretken olmasam da ama ara ara da yazmaya çalışıyorum. Ve tabii ki insan senin de dediğin gibi hani kendine yakışan şarkıyı, kendine yakışan besteyi yani insan daha iyi bildiği için onun için kendim yazmaya daha çok hani heves gösteriyorum. Umarım tabii ki bestekarlık konusunda bir iddiam hiçbir zaman olamaz. Sadece elimden geldiği kadar kalemle yani
0: İçinden geçenleri
2: evet,
0: kaleme
2: çalış.
0: döküyorsun.
2: Aynen öyle.
0: Ben
2: Geldi
0: çok güzel
2: şarkı.
0: olduğunu düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Merakla bekliyoruz.

0: Ağzına, yüreğine, kalemine sağlık. Şarkının düzenlemesini kim yaptı acaba?
1: Düzenlemesini 2016'dan beri beraber çalıştığım bir arkadaşım var. O da Azerbaycanlı, Sadık Hacı. Buradan ona da selam olsun. O yaptı. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Çok beğendik. Dinleyicilerin de takdir edeceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Sadık'tı değil mi?
1: Evet.
0: Onun da eline koluna sağlık. Gerçekten emek verilmiş duruyor. Şimdi sizin güzel seslerinizi dinledik. Ben de size bir türkü okumak
1: Tabii
0: isterim.
1: ki. Seve seve.

0: sesine, yüreğine sağlık. Teşekkürler. Yıllar önce babam böyle bağlama çalarken söylediğim türkülerden
1: Bu arada Irmak'ın
0: biriydi.
1: babası müthiş tatlı bir insan.
0: Çok teşekkür
1: Gerçekten. Keşke
0: ederim.
1: herkesin onu tanıma fırsatı olsa.
0: Çok teşekkür ederim. Buradan tüm annelerin, babaların ellerinden öpelim. Saygılarımızı iletiyoruz. Sonra annem bunu küsüyor çünkü hep babanı övüyorsun, benim hakkımda hiçbir şey demiyorsun diye. Evet, bizi neler bekliyor gelecek projelerde? Her ikinizin de neler yapacağını merak ediyorum. Sözü ve müziği kendinize ait şarkılarla devam edeceğinizi biliyorum. Siz böyle slow mu, hareketli mi? Ne tarzda göreceğiz?
1: Aslında bizim Nigar'la beraber bir düet projemiz de var. Onun daha çıkmasına biraz daha var. O yüzden onunla ilgili çok konuşmuyorum. Sürpriz olsun.
0: Bari slow mu olacak onu alalım.
1: Slow olacak ya. Yani Nigar tabii ki bazen hareketli şarkılar da tercih ediyor ki sesine de gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Ama benim acaba düşünüyorum duygusal tarafım mı çok ağır basıyor. O yüzden böyle hareketli şarkıları dinleyicilerimle buluşturduğum zaman ne oluyor diyorlar. O yüzden beni sevdikleri tarafımı hep göstermeye çalışıyorum. Benim çıkardığım şarkılar genel olarak slow ağırlıklı olacak diyebilirim. Kendi yazdığım yine söz bestelerimden tabii ki hazırda 5-6 tane projem var bekleyen. Böyle gidişata göre onları yayınlamayı düşünüyorum. Şu anki kariyer planlamam bu şekilde.
0: Ben
1: Arada
0: de
1: bahsettiğim
0: bizim
1: gibi
0: duet
1: çok
0: çalışkansın
1: çok
0: sen.
1: teşekkür ederim.
0: Bizim duetimizin de sözü ve bestesi Naide'ye ait.
1: Bestesi
0: Aa, mu?
1: arkadaşımın,
0: Evet.
1: sözleri bana
0: Evet,
1: ait.
0: evet.
1: Ben o
0: Belli ilk
1: şarkıyı ilk
0: başında.
1: zaten yazdığımda kafamda direkt Nigar canlandı. Dedim ki bunu Nigar çok güzel söyler. Nameleriyle çok başka bir yere taşır. Sonra o da dedi ki sen de duygunu katalım dedi. Ben de dedim senin de nameni katalım dedim. İşte çok güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum.
0: Bana dinletin o zaman lütfen. Çok merak ediyorum
1: Tamam.
0: çünkü.
1: Sana dinletebilirim diye düşünüyorum. Bence dinletebilirim.
0: Teşekkür ederim
1: Rica
0: hanımefendi. Çok
1: ederim.
0: sağ olun. Siz neler yapacaksınız efendim?
2: Ben de aynı şekilde yılda yeni başladı. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Bende de projeler var. Yapmaya da devam ediyorum. Tabii yaşımız da daha az. Yolumuz çok
1: Az dedi, duydun mu?
2: yürüyecek yol. Bence az ya. Kaç yaşındasın? Ben 30'um.
1: Ben
2: Ben
1: de 30.
2: genç hissediyorum kendimi.
1: Kendi öyle zannediyorum.
2: Evet, daha yürüyecek çok yolumuz var. Onun için de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara. Bundan sonra da Allah güç verirse daha güzel projelerle karşılarına çıkmayı hedefliyorum.
0: Senin sesini daha fazla duymak istiyoruz. Daha fazla şarkı bekliyoruz senden dinleyicilerin olarak.
1: Ben de
0: Lütfen.
1: arkadaş olarak bekliyorum.
0: Aynen öyle. Çünkü bu tarz hani unik seslerin diyeyim daha fazla duyulmaya ve değer görmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler üretiyoruz, yazıyoruz, besteliyoruz ama sizler tarafından, dinleyicilerimiz tarafından takdir gördüğümüzde o bizi böyle daha kamçılıyor ve daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şarkılarını dinleyicilerin olarak bekliyoruz.
2: Teşekkür ederim inşallah.
0: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Davetin için nasıl? Biz teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: sana
1: Seni çok
0: teşekkür ederim.
1: seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.
0: Gerçekten kötü gün dostusun fakat artık kötü gün dostu bulmak kolaylaştı, iyi gün dostu bulmak zor. İyi günlerimde her zaman beni gururla izlediğin için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Sen de her zaman beni ve dinleyicilerini gururlandırdığın için ben de sana çok teşekkür ederim. Sesini her zaman çok yüksek yerlerden dinlemek istiyorum ki öyle olacağına da eminim.
0: Aynı şekilde. Seni de keşke daha önceden tanıtsaydım. İki tane hanımefendiyi ağırladım. Son
2: Sana
0: olarak ne
2: teşekkür
0: söylemek
2: ederiz.
0: istersin?
2: Bizi izleyen herkese de keyifli bir program olmuştur umarım ki. Öyle.
0: Bugün müziğe doyduk sevgili seyirciler. Bizleri izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum bizlerle aynı duyguları paylaşmışsınızdır. Her birinizin gönlünden öpüyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader.

0: Evet değerli izleyenler, TRT Müzik'ten, aslı olan şarkılardan herkese mutlu, güzel akşamlar diliyoruz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün bizim keyfimiz yerinde. Neden diyecek olursanız, biz şöyle bir nostalji günü yaşatalım istedik. Böyle bir yeşil çama uzanalım istedik. Yani mümkün mü? Elbette değil ama yani o güzel gözleriyle, muazzam yeteneğiyle gerçekten bir ikon, çok özel bir kadın. Türkan Şoray sizlerin de gördüğü gibi. Bir alkış alalım mı? Yeşilçam deyince hepimiz böyle anmak istediğimizde herkes hemen Türkan Şoray olmak isterim der genelde. Onlardan biri de bendim. Yani olabilmeye çalıştık efendim. Eserimizi de söylemeye çalıştık. Bugün böyle biraz Yeşilçam filmleri, müziklerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki yalnız değilim. Şimdi öncelikle çok önemli bir isim. Kendisinin o kadar özellikleri var ki müzik adına. Bir hocamız diyebilirim. Ama aynı zamanda bugün ben Türkan Şoray olduysam kendisi de kim olmuş olabilir? Bakayım kim olmuş olabilir? Kim? Belgin Doruk. Evet. Belgin Doruk. Eda Karaaytu geliyor. Buyurunuz efendim, buyurun. Ay, Belgin Hanımcığım.
1: Türkan Sultan.
0: Şöyle hoş geldiniz. Şöyle mikrofona konuşun.
1: Hoş bulduk.
0: Bir
1: hoş
0: bakayım
1: bulduk.
0: Size şöyle.
1: Türkan Sultan.
0: Muhteşemsiniz. Ay yönetmenim.
1: Biz çok iyi dostuz.
0: Evet.
1: Türkan ve
0: Belgin böyle. Fakat zamana inat böyle duruyoruz.
1: Duruyoruz değil mi?
0: Buzlukta saklıyorsun galiba kendini
1: Ay canım
0: Belgin'cim.
1: benim. Ay evet sen de öylesin
0: Öyle mi?
1: Türkan'cığım. Evet.
0: Oturuşumu hiç bırakmıyorum. Her yere oturuş.

0: kimle gidiyorum?
1: Yani bu misyon üstlenmek de çok ağır değil mi?
0: Muazzam
1: yani sorumluluğu şey. Çok ağır bir şey. Aman belini konduralım, aman saçımızı Allah, düzgün yapalım, onu
0: alt
1: yapalım.
0: Alt kirpikler oldu mu? Üstü
1: aynen
0: oldu mu?
1: Öyle kulis.
0: Önce
1: öyle
0: peruk söyle. Taktım. Vallahi olmadı, çıkarttım peruğu kendi saçıma. Sevgili Savaş...

0: Burcu Aslan hemen bir gün içinde böyle hazırladı bu kıyafeti,
1: O kadar
0: uyarladı.
1: güzel olmuş
0: Herkes
1: ki.
0: bugüne bir şeyler yapmaya çalıştı. Orkestra şefim repertuarı aranjesini yaptı. Bir alkış alalım mı bütün değerli ekibimize? Yönetmenimiz harika şeyler hazırladı. Gerçekten emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok güzel bir akşam bizi bekliyor efendim. Hadi o zaman nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Bak, 1970 yılında Beyoğlu Güzeli filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit okumuş bu şarkıyı. Bu filmde
1: Bu
0: okunmuş.
1: filmde. Daha sonra da
0: Şimdi
1: başka filmlerde de
0: var
1: çok okunan.
0: tabii, var
1: Evet.
0: tabii. Hadi
1: Ama
0: şimdi
1: evet, hadi
0: efendim
1: okuyalım.
0: Eda Karayt söylüyor sizler için. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ay harikaydın.
0: Sen de harikasın.
1: Vallahi böyle gittim
0: Program
1: geçmişe.
0: Harika. Yani dinleyenler belki seni yakından tanımıyordur. O kadar sıcak, o kadar sempatik, o kadar rahatlatıcı ki. Canım. Bir de bu rolü üstlendi ya. Hakikaten Türkan Sultan. O kadar, çünkü ben Türkan Hanım'ı da çok yakından tanıdım. O kadar hümanist, o kadar çok, sevecen, çok, o kadar böyle sevgi, çok, şefkat dolu bir insan ki. Çok. Senin hareketlerin tıpatıp o. Gerçekten. İnan ya, buna. Yakından
1: böyle
0: tanıyanlar bunu söyler. Ya. Türkan Hanım'ı yakından
1: evin
0: yolladığı fotoğraftaki gibi gördün zaten.
1: Vallahi
0: değil mi?
1: Utanıyorum.
0: Ben hiç utanma. Gerçeği söylüyorum.
1: Utanıyorum enteresan bir şekilde. Çok şimdi, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Sen tabii güzel, beni sevdiğin için öyle görüyorsun gerçekten.
0: Hümanistliğin gerçek.
1: Ya ben hümanist olmak, böyle doğdum hakikaten,
0: i̇şte,
1: insan sevgisi.
0: Türkan Hanım da böyle doğmuş.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani o bence güzel huy, güzel ahlak, sevecen bir kalp her şeyin üstesinden
0: çok
1: gelir.
0: Benim önceliğimdir.
1: Her kalbi açar, şöyle bir içeri girer.
0: Kapıları açar, bakar. Evet. Aynen.
1: Peki Eda'cığım, sen neler yapıyorsun? Seni özleyenler var. Biraz bahseder misin
0: yaptıklarından? Benim biliyorsun sürekli bir uçaktayım. Git gel, evet, yapıyorum, stüdyodayım. Projedeyim, konserdeyim, kayıttayım. Hı hı. Biliyorsun Adanalıyım. Bir ayağım zaten Adana'da. Buradan sevgilerimi göndereyim
1: Vallahi
0: Adana'ya.
1: Biliyorsun damat da
0: tabii,
1: Adanalı
0: tabii,
1: yani eşim.
0: Damat Adanalı, annen Arap. Hepsini biliyorum.
1: Evet, annem Arap kökenli. Doğru söylüyorsun. Anne tarafım benim Siirtli. Allah rahmet eylesin.
0: Gani
1: Arap kökenli. Babamın dedeleri bir taraf Selanik, bir taraf Üsküp. Böyle bir melezlik var. Hatta babamın dedelerinde Vanlı bile var.
0: Değil.
1: Çok acayip bir mix olmuşuz.
0: Çok güzel.
1: O da
0: zenginlik
1: güzel.
0: Bütün bunlar zaten.
1: Gerçekten
0: çok büyük
1: öyle.
0: Zenginlik.
1: Gerçekten öyle. Dur şimdi sırada bir şarkı var. İşim geldi.
0: İşim geldi. Hadi
1: iş zamanı. Yap. Sevemedim kara gözlüm diyelim. Bu da bir dakika 1970 yılında yine Kara Gözlüm filminde işte Türkan Şoray ve Kadir İnanır oynamış bu filmde. Ay ne güzel olacak. Hadi gidelim bir şöyle o Kara Gözlüm
0: gidelim
1: filmine. Buyurun şefim.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşuna gitti bakayım.
0: Çok hoşuma gitti, dayanamadım.
1: Ay, senin gibi bir ustadan böyle hani övgü dolu sözler duymak.
0: Aslıcığım.
1: Hani her baba yiğidin harcı değildir.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Valla böyle bir konsept yapalım dediğimde o kadar heyecanlandı ki. Ben heyecanlıyken daha da bir heyecanlandırdı beni. Böyle bir şey yok. Hemen Burcu Aslan'ı aradım, dedim ki böyle böyle hemen hazırlaman evet. lazım. Ne diyorsunuz Aslan'ım, 2 gün kaldı dedi.
0: Evet, evet.
1: Dedim git otur iş bul bir yerden dedim. Böyle bir beyazlar içinde olayım dedim.
0: Bir akşam bir saat içinde her şeyi değişti değil
1: Vallahi
0: mi?
1: Vallahi öyle. Sen de hazır varmış yalnız.
0: Tesadüfen hazır
1: Nasıl
0: vardı.
1: Nasıl oldu mesela? Nereden
0: ben bunu bir
1: hazırdım?
0: Başka konser için internet yoluyla bir kostüm bakıyordum.
1: Ciddi olamaz.
0: Çok tesadüf eseri bu geldi. Dedim ki ben bunun için bir gün Yeşilçam yapmam lazım demiştim.
1: Harikasın.
0: 1,5 yıl oldu bunu alalı. Ondan
1: bak,
0: sonra dedim ki
1: bak.
0: Benim zaten dedim kıyafetim de var dedim Aslı. Bunu Yeşilçam yapalım dedim.
1: Var ya, her nasip vaktine esirdir diye bir
0: aynen,
1: söz var.
0: Aynen.
1: Hatta ben bir söz yazar arkadaşlarıma söylüyorum. Şu sözden bir güzel bir şarkı sözü çıkarın.
0: Değil mi?
1: Her nasip vaktine esirdir.
0: Ne kadar doğru.
1: Çok güzel değil mi?
0: Evet,
1: peki Eda, böyle çok sevdiğin, unutamadığın bir Türk müziği eseri soracağım. Bir de filmi soracağım eski Yeşilçam'dan, var mı? Çok
0: yani
1: sevdiğin.
0: O kadar çok var ki böyle ayıramam birbirinden.
1: Hani kendinle bağdaştırdığın.
0: Kendimle bağdaştırdım. Türkan Şoray'ın tüm filmlerini.
1: Gerçekten.
0: Çünkü benim karakterim hüzne yatkın bir karakter olduğu için.
1: Selvi Boylum Al Yazmalı.
0: Aynen, yani Türkan Şoray'ın tüm filmleri. Filiz Akın hayranıyım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Nebahat Çehre'nin filmleri. Şey, Şoför Nebahat vardı
0: aynen.
1: bir de. Onu Belgin Doruk oynamıştı değil mi? Yanılmıyorum. Karıştırmayayım.
0: Belgin Doruk da oynamıştı.
1: Nebahat Çehre
0: Nebahat
1: de oynamıştı.
0: Nebahat Çehre kesin oynadı.
1: Değil
0: yanlış
1: mi?
0: Bir şey de söylemeyelim tabii.
1: Evet. Ay ne güzel. Fatma Girik. Ay Fatma Girik oynamıştı.
0: Fatma Girik.
1: Ay mekanları gerçekten nur
0: cennet
1: olsun. Cennet bahçesi olsun.
0: Uzun ömür olsun.
1: Ne güzel anıyoruz.
0: Evet.
1: Vallahi.
0: Ben çok mutluyum. Değil mi? Mutluyuz.
1: Eda, hadi bir şarkı.
0: Çok...
1: Belgin Hanımcığım.
0: Belgin Hanım,
1: kulakların çınlasın diyelim
0: evet,
1: mi?
0: Evet, seni andım.
1: 1972 yılında Gülizar filminden Emel Sayın'la Edison efendim söylemiş filminde bu şarkıyı.
0: Bu çok duygusal.
1: Bu filmde oynanmış yani. Bakar mısın?
0: Sözleri de senaryoya göre tabii uyuyor.
1: Seni andım
0: gözünden
1: bu gece,
0: yaşlar geliyor bunun.
1: Kulakların çınlasın
0: evet.
1: diyor sevgili Eda Karaytu.

0: Teşekkür ederim.
1: Muhteşem oldu.
0: Ya.
1: Vallahi kimin kulakları çınlasın mesela?
0: magazin.
1: Ya yok, magazin yapmıyorum. Hemen öyle diyorsunuz siz. Kulakları çınlasın. Kulakları. Vallahi benim mesela hemen derim ben. Kocamın kulakları çınlasın. Çınladı
0: tamam,
1: mı kocacığım?
0: Tamam, var olana dersin tabii.
1: Kocam burada. Çınladı mı kocacığım? Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.
0: Sevdiklerim
1: çınlasın. Demez miyiz biz? Deriz değil mi?
0: Deriz böyle, tabii. Sevdiklerimin deriz. Kulakları çınlasın. Şu anda hani özel bir çınlama yok.
1: Peki şimdi sırada ne var?
0: Sayın şefimiz.
1: Ay, çok güzel bir eser. Değerli izleyenler, Azize'yi okuyacağız, okumaya çalışacağız diyelim. Yine bu eser de Karagözlüm filmini hatırlayanlar vardır. Hani böyle Türkan Şoray böyle takıyordu şapkasını. Ay keşke bir balıkçı şapkası olsaydı, takardım.
0: Bu da nazarlık olsun hadi.
1: Yani Türkan Şoray ile Kadir İnanır ya. Yine böyle böyle diye. Hadi o zaman birlikte yorumlayalım. Buyurun.

0: Harikasın. Çok güzel. Orkestramız da şahane vallahi.
1: Ay bakar mısınız Alişen'le Türkan Şoray ne tatlılar öyle değil mi?
0: Çok.
1: Ay yani sevgili yönetmenim Serkan Bey, tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir hazırlık. Ne güzel bir nostalji gecesi, Yeşilçam gecesi. Valla iyi ki varsınız. Özellikle bunları görmek istemiştim. Hakikaten şu an değerli izleyicilerimiz belki de o günlere gidenler vardır. Özlemi çekenler, duyanlar vardır. Ya kim yok ki? Öyle değil mi şefim? Seviyoruz. Vallahi senin hangi mesela filmle böyle bir anın var mı? Türk filmleri değil mi? Bir de komedi de güzel oluyor. Kemal Sunal klasikleri o nasıldır ya değil mi? Eski filmlerin eski şarkılar gibi tadı bir bambaşka değil mi? Eda ne diyorsun? Mesela hani eski şarkıları bugün okuduğumuzda mesela Bir Bahar Akşamı Rastladım Size diyoruz. Okuyoruz. Allah içimizi yüreğimizi dağılıyor. Ama şimdi mesela geçen sene ya da evvelki sene çıkmış popüler olmuş bir şarkı yok.
0: Mevsimlik diyoruz biz onlara.
1: Niye böyle oluyor?
0: Yani tüketim, internet çağı, tüketim toplumu evet. olduk. Her şeyi tükettiğimiz gibi müziği de, sanatın her dalı böyle. Ama müzik bu evet. daha önde giden bir şey. Hı hı. Yeşilçam ama bir miras olarak kaldı bize. Yeşilçam film müzikleri bir klasik.
1: Gerçekten öyle.
0: Miras kaldı bize. O yüzden...
1: O mirasa güzel bakmak lazım.
0: Güzel bakmak lazım. Çünkü kendine has bir tarzı var.
1: Evet.
0: Orkestrasyonda da sağ olsunlar bunu gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederiz. O yüzden diyorum ya bu sorumluluk, bu misyon ağır. O yüzden hakkını vererek yapalım istiyorum.
1: Aa sen. Muazzamsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela benim için o düşündüğün Arapça şarkı vardı ya. Hmm. Mesela şöyle bir satır şöyle bir hani kuple.
0: Duygudan uzaklaşmayalım ama.
1: Duygudan uzaklaşmayalım. Bak şimdi işte.
0: Beni

0: Bunu çalışacağız.
1: Bana böyle Aslı bak yapıyorum bak şimdi. Ben şimdi Eda'yım. Çok güzel okudum bu arada. Ay, bayıldım. Eda böyle not you got ne söyledi dedi. Bunu çalışacağız Aslı dedi. Peki hocam.
0: Rica
1: ne zaman
0: ederim,
1: başlıyoruz derse?
0: Hemen programdan sonra.
1: Programdan sonra evet. Programdan sonra bakalım.
0: Sahnelerde dinleyeceksiniz artık.
1: Vallahi kendisinden. Söyleyeceğim.
0: Söyleyeceksin tabii ki.
1: Seni de her yerde anacağım.
0: Senin de anneden miras var çünkü. Aa,
1: öyle böyle bir gırtlak hançeren var öyle bir dönüyor biraz.
0: Yapacağız.
1: Bir, yapacağız bu
0: yapacağız,
1: işi.
0: Yapacağız evet.
1: O zaman bir garip yolcu diyelim.
0: Evet.
1: Bu bir garip yolcu da 1972 yılında. Bak şimdi yine bir garip yolcu adında bir film var. Yeşilçam Kulesi. Evet. Hale Soygazi ve Engin Çağlar oynuyor. Onların fotoğraflarıyla bence böyle oku bu güzel eseri. Evet. Ne dersin?
0: Fotoğraflar eşliğinde yapalım o zaman.
1: Vallahi hazırlanıyor şimdi. Buyurun şefim.

0: Teşekkürler. Ay, orkestrama da bir alkış. Nasıldı?
1: Her biz yine bir şey söyleyeyim mi? Biz yine hızlı hallettik bence.
0: Valla.
1: Öyle yapmadık mı?
0: Söyle söyle. Eda Hanım değil mi? Eda Hanım da çok hızlı.
1: Değil mi? Çok çabuk ayak uydurdum. Ay maşallah bana.
0: Gerçekten öyle. Çünkü bir gün atıyorum işte ben bir senli bir boylu yardan bunu dedim okuyayım. Sonra dedim yeşil ördeki yadeller aldı beni. Mesela önümüzdeki hafta yadeller aldı beni. Okuyayım. Ay ne güzel eser. Gerçekten öyle. Şefime de bir mikrofon verelim de böyle arada böyle şefim arada ben böyle laf atıyorum.

0: Söz atıyorum. Şimdi biz bir şarkımızı okuyalım. Efendim sevgili Edacığım.
1: Ne
0: diyeceğiz
1: bağcılarım?
0: Şimdi biliyor musun?
2: Sus,
0: sus, sus. Kimseler duymasın. Peki bu film var ya 1968 yılında bir tane. Şöyle kalkayım. Erol Büyükburç ve Hülya Koçyiğit oynamış.
1: Ya.
0: Filmin ismi?
2: Sus, sus, sus. Kimseler duymasın.
0: Hadi o zaman hazırsak.
1: Hemen, hemen.
0: Eda Karaytuğ.

0: Ay ne güzelmiş yahu. Burada ilk kez okudum ama çok tatlı bir
1: çok
0: eser.
1: Tatlı.
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: Güzel bir eser. Gel,
0: güzel repertuar yapmışız ama.
1: Nasıl, bizim programdan keyif aldın mı?
0: Aldım tabii ki, almaz mıyım? Bir kere ortam şahane, şefimiz şahane. Sen zaten hiç tartışmasız orkestra muhteşemsiniz ya. Vallahi burada görseniz enerjiyi.
1: Evet, sağ olsunlar sevenlerimiz. Benim fan sayfalarım geliyor.
0: Evet evet.
1: Hepsi
0: çok
1: burada.
0: İyiler ama. Yani
1: gerçekten bu... dostlarım, çalışma arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyorlar. Hatta dedim ki artık şöyle bir seyircili programa geçiş yaparız inşallah.
0: Onun
1: çünkü
0: tadı çok
1: şey,
0: başka.
1: Her şey Eda, dostlarla güzel, sevenlerle, sevdiklerimizle güzel.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi bak bu şarkıyı da ekleyelim. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı.
0: Ah içinde,
1: içinde salınan
0: yar olmayınca.
1: Yar, sevdiğim olmadıkça. Yani. Lütfen önümüzdeki haftayı hazırla. Çünkü bilen bilir, bilmeyen benim Türk müziği eğitimi aldığımı bilmiyorlar. Gerçekten klasik bütün eserleri hani Tuti Mucize Guyem'den Dönülmez Akşamın Ufkundayız'a kadar okuyabilecek
0: sonuçta
1: donanıma sahibim.
0: Sonuçta sen Üsküdar Muski Cemiyeti kökenlisin
1: ki,
0: yani. Bunu vurgula ki.
1: Feriha
0: yani.
1: Tunceli gibi çok kıymetli, Allah rahmet eylesin, bir hocadan 12 yaşında başladım. Baki Duyarlar'la 10 yaşında musiki çalışmaya
0: değerli.
1: Başladım. Diyeceksin ki neden bu kadar küçük yaşta? Çok seviyordum. Ben böyle oturayım, ritim usul vurarak küçücükken şarkı söylemeye
0: böyle
1: çalışırdım. Ya bu insanın hani içinden gelecek ya. Arkadaşlarım oyun oynardı, böyle lastik atlama falan bir şeyler, yakan top gibi. Ben böyle çok acayip ağır sokakta oynayacak yaşta Muski ile alakadar olmayı seviyordum.
0: Ben de böyle küçücük yaşta radyonun 5 basınlarını dinlerdim.
1: Gerçekten.
0: Kasetlere kayıtlar
1: bak,
0: yapardım.
1: Ben de öyleyim.
0: Ya.

0: Mesela yeni çıkan bir albüm getirdiklerinde işte en güzel hediye o olurdu benim için.
1: Kesinlikle. Bu
0: Değil
1: bir
0: mi?
1: aşk ya. Yani bu sonradan olacak bir
0: Peki bir
1: şey
0: şey
1: değil.
0: söyleyeceğim. Hiç ütünün işte fişini,
1: Yaptım
0: saç
1: tabii.
0: fırçasını,
1: Yaptım,
0: işte
1: yaptım.
0: annenin bir abiye oturuşlu
1: Yaptım.
0: tüylü böyle bir şeyini giydin
1: Kuzenime
0: mi?
1: çok eğer izliyorsa
0: Anlatsana.
1: buradan selam olsun Gülcan kuzenim. Onunla ütünü, radyonu, fişini alırdık. Böyle sahne yapardık. Söylerdik de söylerdik. Ama bizde genetik miras tabii. Aile meşklerinden ötürü aşinalık var.
0: Ay ne güzel.
1: Tabii. Tabii
0: Genetik
1: orada.
0: aile meşkleri genetik derken
1: Şimdi
0: biraz
1: genetik
0: bilmeyenler
1: miras
0: için.
1: şöyle. Genetik miras ailede çok kimsenin sesi güzel. Dayımın, annemin, teyzelerimin. Baba tarafım çok kızıyor buna. Sürekli
0: Ya.
1: anne tarafım diyorsun diyor. Ama öyle yani.
0: E
1: Anne
0: tabi.
1: tarafım öyle. Ne dedim? Genetik miras
0: Genetik miras.
1: dedim.
0: Ama bizde de öyle.
1: Bir de aile meşkleri dedim. Gerçekten sırası gelen
0: Ne
1: hani
0: güzel.
1: 70 yaşında, 80 yaşında anneanne, babaanne sırası gelen şarkısını söylerdi. Böyle
0: Ne
1: bir ortamda
0: güzel.
1: büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti.
0: Ne kadar güzel. Ne
1: Tabii.
0: kadar şanslısın. Bak benim rahmetli teyzem de Mevlüt Han'dı. Bir okurdu o
1: Ya.
0: kasideleri.
1: Ya.
0: Yani ağlamayan kimse
1: İşte
0: kalmazdı.
1: bu
0: O kadar
1: böyledir.
0: güzel okurdu. Anne tarafında da baba tarafında da vardı öyle sesi güzeller.
1: İşte böyle
0: Ama biraz
1: geçiyor işte.
0: azmeden ben çıktım galiba böyle bir.
1: Çok iyi yapmışsın.
0: Eda, hadi o
1: Canım.
0: zaman dert ortağım bir. Dertleştik gibi olduk ya.
1: Vallahi.
0: Dert ortağım benim.
1: Yapalım.
0: Ya bak bu şarkıda 1970 yılında Ankara Ekspresi
1: Yalnız
0: filminde.
1: tarihçiler gibi
0: Tabii
1: konuşuyorsun.
0: tabii.
1: Her eser
0: Efendim.
1: öncesi
0: Tabii.
1: bu 1900 diye
0: Ne
1: başlıyor.
0: yapalım dersimize çalışıyoruz öyle değil
1: Bravo.
0: mi? Bu kadar kıymetli izleyicilerimiz var
1: Kesinlikle.
0: bizi izleyen. Çünkü TRT müzik izleyicilerimiz
1: Çok
0: gerçekten çok
1: kıymetli,
0: kıymetli
1: çok
0: ve çok
1: bilinçli.
0: seçkin. Gerçekten buradan saygılarımı göndermek
1: Selam
0: istiyorum.
1: olsun.
0: İyi ki varsınız.
1: İyi ki.
0: Oyuncular Edison ve Filiz Akın. Onların fotoğrafları
1: Dert Ortağım.
0: eşliğinde
1: Tamam.
0: söyleyeceğiz. Ben de eşlik etmeye
1: Tabii
0: çalışırım.
1: tabii beraber
0: Haydi
1: okuyalım.
0: efendim. Buyurun. Dert ortağım benim.

0: Ay harikasın.
1: Ah çok güzel.
0: Harikasın.
1: Ne çabuk geçti bitti
0: Vallahi
1: ya.
0: çok çok güzel oldu.
1: Vallahi ben daha yeni adapte olmuştum. Gitmeyeceğim, burada kalacağım.
0: Git, o zaman biz bizden sonraki program
1: Bir
0: devam
1: paket
0: et.
1: bal çekelim.
0: Çok tatlısın. Yine gel. Hep
1: Ay
0: gel.
1: seve seve canım benim.
0: Kapımız bizi sevenlere, musiki sevenlere hep açık, senin gibi
1: Canımsın.
0: değerlere
1: Ay çok
0: sonuna
1: teşekkür ederim.
0: kadar.
1: Çok teşekkür
0: Hoş
1: ederim.
0: geldin,
1: Seve seve.
0: şerefler verdin.
1: Biliyorsun duyunca
0: Gerçekten.
1: koşa koşa geldim.
0: Ay gerçekten Allah
1: Çünkü
0: razı
1: çok
0: olsun.
1: seviyorum seni.
0: Ben de seni çok
1: Seyircilerimizi de
0: seviyorum.
1: öyle. Buradan sevgilerimi
0: Ay
1: yolluyorum.
0: evet, süre bitti gerçekten. Son bir şarkımız var. Yine birlikte okuyalım dilersen. Hey gidi koca dünya diyelim. Dur, bunu da bir anlatalım. Öyle değil mi yönetmenim? Bunu anlatmayalım. Direkt girelim. Süremiz bitti değerli izleyenler. Haftaya görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Eda'cığım teşekkürler ediyorum. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın.

sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.

0: müzikleri de şey hissediyorum. Ya ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var.
1: Yüreğime taş basma. Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

Efendim merhaba. Bir bağlama takımı programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Her programımızda olduğu gibi bu programımızda da güzel bir repertuar hazırladık. Çalıştık. Sizlerin huzuruna öyle çıkıyoruz. Güzel bir prova geçirdik. Değil mi arkadaşlar? Sıkı çalıştık provamıza. Güzel repertuarımız var. İlk türkümüz, bağlama takımı olarak çaldığımız ilk türkümüz Zonguldak Safranbolu'dan Mistan Kürkçü'den Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notalandırdığı güzel bir türküydü. Aç kapıyı ben geldim. Bu türküyle ilgili bizim çok anılarımız var.

0: Celal'e bir pas atalım. Celal ne diyorsun?
1: Sevgili hocamız Sadi Yaver Ataman
0: Evet.
1: Bey, Mustafa Kemal'in huzuruna çıkacağı zaman elinde sazıyla Dolmabahçe'ye gittim diyor. İçeri girdim, kocaman büyük bir masa ve diyor zaman ileri gelenler hep orada. İçeri girince bana böyle diyor bir baktılar. Ben diyor korktum, ürktüm. Paşa anladı benim halimden diyor. Buyur evladım dedi diyor. Oturdum ama titriyorum filan. Bir ara sonra paşa ayağa kalkınca herkes ayağa kalktı diyor. Evladım dedi diyor, elindeki cürayı tuttu. Efendiler dedi diyor, bu gördüğünüz küçük sazda koca bir milletin kültürü yatmaktadır ya, deyince diyor.
0: Vay be.
1: Kendime geldim ve paşanın nasıl bir adam olduğunu o an anladım diyor.
0: Orada bunu çalmış söylemiş
1: tabii,
0: değil mi? Aç kapıyı.
1: Ne çalacaksın diye sorunca paşam diyor, bizim oranın meşhur bir havası var işte. Aç kapıyı, ben geldim.
0: Onu çalıyor. Şimdi Allah rahmet etsin. Şimdi baba oğul ikisi, Adnan Ataman, Sadi Yaver Ataman. Ben ikisinin karşılıklı oynadıklarını gördüm. Çok güzel oynadılar. Yani Adnan Hoca oynuyordu da Sadi Yaver Hoca'nın oynadığını ben hiç görmemiştim. Bir gecede bunu çalındı. İkisi kalktı baba oğul. Çok güzel oynadılar.
1: Ben icra etene 3 yıl devam ettim ve ben şunu söyleyebilirim. Halk müziğinde gördüğüm en büyük şefti Adnan Ataman. Yani bu eli kesinlikle metronom ve şaşmaz yani. Müthiş bir şefti ve özellikle kendi yöresi geldiğinde yönetirken de hafif hafif oynardı.
0: Oynadı
1: böyle.
0: Değil mi? Evet. Bir de uzun havayı koroya okuturdu ya.
1: Tabii.
0: Değil mi Celal?
1: Türkiye'de ilk zaten o.
0: Değil mi? Uzun havayı koroya, yani 60 kişilik Yurttan Sesler Korosu'nu okutan adamdı. Ulaş sen yetiştin mi Adnan Hoca'ya?
2: Yetiştim ben. Evet, birlikte Celal'le değil mi? Şeyde birlikte birkaç konser olmuştu.
1: Evet.
2: Adnan Hoca yönetmişti rahmetli.
0: Acayip otoriteydi.
2: Yani çok
0: da.
2: Hakikaten Celal'in dediği gibi yani hem o ustalığı, yani ondaki
0: veriyor,
2: o ustalığı, büyüklüğü hissediyorsunuz. Hem de her şey o kadar net ve doğru oluyor ki.
0: Hakim ya.
2: Yani hakim olduğu için tabii ki. Net ve doğru olduğu için yani onun dışında artık yanlış yapmanız pek söz konusu değil yani. Eğer dikkatiniz oradaysa pek yanlış yapamazsınız da zaten.
0: Ya hoca iyi hocaydı, Allah rahmet eylesin. Böylece onları da anmış olduk.
2: Evet.
0: Şimdi efendim yavaş yavaş Rumeli'ye gidiyoruz. Şimdi biz programımıza geldiğimizde bu arkamızda gördüğünüz podyumda biz yaklaşık 40 küsür tane türkümüz sıralanıyor. O 40 küsür türkünün içinden haleti ruhiyemiz neyse bütün orkestranın içlerinden birer tane seçiyoruz. Onun provasını yapıp sizlere sunuyoruz. Şimdi geçen haftaki programımızın çekiminde Celal bana ya Rumeli'den dedi yalı kenarında olmazsa olmaz bir yalı kenarı yapalım dedi geçen haftaki programın provasında. Ben de bu hafta Celal'i kıramadım. Yalı kenarında Tamburacı Osman Pehlivan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği güzel bir Rumeli türküsü. Yalı kenarında zülfüm tararız diyeceğiz. Nazif ver yol.
3: 1, 2, 3.

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rumeli'nin bu tavırlı parçasını da çaldık. Güzeldi. Şimdi yolumuz nereye gidiyor? Ulaş'tan alalım anonsunu türkümüzün. Elazığ'a gidiyoruz
1: şimdi
0: galiba ama.
1: Elazığ'a gidiyoruz.
0: Elazığ. Değil mi?
1: Sıra doğru ise. Evet. Aziz Şenses'ten.
0: Allah rahmet
1: eylesin. Yine Aziz Şenses'in derlediği ve Mehmet Özbek hocamızın notaladığı Evlerinin Önü Lale Bağı'dır
0: diyeceğiz.
1: Şimdi
0: Aziz Şenses'le ilgili hatıralar mı var? Şeyler.
2: Vallahi Aziz abi ben son böyle büyüdüğüm için çok dinledim ama tabii sen babadan dolayı daha yakınsın.
0: Şimdi o dönemin o solistleri yani o sanatçılarının lanse ettiği türküler başkaları okusa da onların lezzeti gibi olmuyor ilk dinlendiği için. Şimdi Aziz Şenses'le özdeşleşmiş bir sürü türkü var. Yenice Yollarından tut da Koyun Gelir'e tut, değil mi?
2: Ya bir de şöyle bir şey var. O yıllarda seçilen sesler inanılmaz özenle seçilmiş ve renk olarak, tını olarak hiçbiri birbirine benzemiyor.
0: Benzemiyor. Yani
2: o kadar enteresan ki.
0: Koku lezzet de çok yani güzel.
2: Duyar duymaz Ali Akkılıç diyorsun mesela. Bu diyorsun Ülke Hacer Beşke. Buluş. Bu diyorsun Neriman Tüfekçi. Bu diyorsun kim işte Aziz Şenses. Bu Ramazan Şenses. Enteresan.
0: O dönem acayip ve lanse ettikleri türküler hala onlarla anılıyor. Bu da güzel bir olay. Hı hı. Yani o dönemden şimdi Aziz Şenses'in ben de gittim bir geyin avına. Uzun havaları var. Çok okudu uzun havalar var. Yani lanse etti uzun havalar fazla. Yöreye de bayağı hizmeti var. Yani Çukurova'ya çok Adana'da bayağı derlediği türküler var. Kazandırdı repertuara. Allah rahmet eylesin. Şimdi ona yad ettik. Peki Aziz Şenses'ten kaynak işini yapmış oldu. Güzel bir türkümüzde. Evet.

0: Teşekkür ediyorum. Erkan, bayağı meyanlarda zorlandık değil mi?
1: Bu sefer çok değil, açılıyorum yavaş.
0: Açılıyor musun? Ben zorlandım meyanlarda. Ulaş'a bakıyorum. Mecbur böyle bakarken sol tarafa seni göremiyorum ama Ulaş'la bir şey gidiyoruz. Celal normal götürüyor da.
2: En zorlanmayan benim.
0: Evet.
2: Yani tabii. Sen... İçimden söylüyorum.
0: Evet. Şimdi Necat Buhara'ya gidiyoruz. Samsun denince Necat Buhara.
3: Tabii.
0: Değil mi?
3: Ya bir ara bir konserimiz vardı. Ulaş'ta beraber Beylikdüzü'ne gitmiştik. Orada bir abimiz onu çok seviyormuş. Aldı bizi evine götürdü. Oturduk bir yarım saat. Sohbet ettik ve onu hala da yaşıyor zaten.
0: 91 yaşında. Ben bu yazın başında...
3: Hala hoş sohbet böyle. İnanılmaz bir adam.
0: Ben bu yaz başı telefonda görüştüm. Gayet dinç. Otobüsteyim dedi. Ajanda almaya gidiyorum dedi. Bir mahallede ajandayı bulamamış, başka bir semte ajanda, cep ajandası almaya gidiyorum. Görüşürüz dedi. Peki hocam dedim, kapadım. Yani bayağı dinç, otobüste seyahati yapıyor. O kadar şey. Şimdi Serkan'a da dönelim. Serkan, Samsun'da Necat Buhara biz hem çalışı hem de notalaması açısından bizim için çok değerli. Çok güzel notaları var. Yani yazıp çizdiği notalar mükemmel. Hiç böyle bir şey...
4: Evet, kendi çalıp okuması da öyle.
0: Değil mi?
4: Evet.
0: Naif bir sesi var. Parmağı da eskilerin tabiriyle böyle lezzetli bir parmağı var. Kolabası falan da çok çalmış etmiş.
3: Aslen Trabzonlu mu?
0: Tabii. Yani o Trabzon kolabasını falan çalıp söylediği yıllardaki o parmakları, o Sibomol 2'leri çekmeler falan filan mükemmel şeyi var.
4: İstanbul Radyosu'nda çalıştığı dönemlerde tabii. Zaten biliyorsunuz abi. Evet.
0: Gayet güzel. Şimdi Samsun'la özdeşleşmiş. Bunu da Serkan anonsunu yaptı. Şimdi yani Samsun çocuğu gibi görüyoruz biz Serkan'ı.
4: Evet, sağ ol abi.
0: Yap bakalım anonsu Serkan.
4: Evet, Türkiye? Samsun'a gidiyoruz. Sarmaşık Bülbülleri diyoruz. Necat Buhara hocamızın derleyip notalandırdığı güzel bir Samsun türküsü.
0: Evet, bu sohbet havası.
4: Evet,
0: sohbet havası.

0: Değil mi? Cemil ablayla yaptığı o sola bantlarda.
1: Evet, ha? Evet.
0: Değil mi?
1: Onun Cemil ablayla okuduğu Trabzon türküsü vardı ya.
0: Divane Aşık.
1: Divane Aşık gibi.
0: Ya şimdi böyle konuşunca eskiler, eski abilerimiz konuşunca dinliyorduk ya biz. Şimdi bak sağ cenap da bizi dinliyor. Demek ki yaş kemale ermiş. Eskiler anlatınca biz dinliyorduk. Şimdi biz eskileri anlatır vaziyete geldik. Anılarla beraber eski yaşadıklarımızı, değil mi Nazif? Şimdi,
2: evet, aynen öyle. Eskiden büyükler, hocalar konuşuyordu. Hakikaten biz dinliyorduk. Kantinle oturup dinliyorduk.
0: Şimdi biz konuşuyoruz. Bak Erkan dinliyor, Ayhan dinliyor, Burak dinliyor. Değil mi? Yani onları görmedi, yani tanımıyor çünkü.
2: Meraklı olanlar dinliyor. Meraklı olmayanlar bizi de dinlemiyor artık.
0: Şimdi Burak'ı hiç konuşturmadık programımızda. İki tane Burak'ımız var bizim bu programda.
2: Bir tanesi bağlama, konuştu.
0: Biri bas. Şimdi program başından beri arkadaşlar söylüyor, hiç konuşmadı etmedi diye. Burak hiç konuşmadan hakikaten ya.
3: Ben zevkle hepinizi dinliyorum. Buradan da müziğin içine dahil olmaya çalışıyorum. Çok önemli bir kültür işi yapıyoruz burada.
0: Sağ ol.
3: Normalde bu dinleyicilerimizin gördüğü bu türküleri herhangi bir başka mecrada bulmak, böyle güncel haliyle bulmak zor. Bu da kurumumuzun misyonunu yansıtıyor aslında. Çok önemli bir şey yapıyoruz.
0: Eyvallah.
3: Burada. Bu işin merakları, halk müziğine gönül vermiş insanların türkülerin orijinal ve doğru çalınmış hallerini buradan almaları çok büyük bir kültür işçiliği aslında. Biz de bu işin içindeyiz. İnşallah böyle devam eder.
0: Teşekkür ederiz Burak.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Bir de bu bir bayrak yarışı tabii. Sonuçta biz babaları gördük.
0: Evet.
1: Onlar gittiler, bazıları ebediyede uğurladık zaten. Evet. Mecburen bayrak bize kaldı şimdi. Daha
0: devam
1: sonra
0: edeceğiz.
1: Arkadaşlarımız götürecek.
0: Evet inşallah. Serkan var, Güray
1: götürecekler
0: var.
1: Götürecekler tabii canım, yani sonuçta bu ülke var oldukça bu kültür yok olmayacak herhalde.
0: İnşallah.
4: Şimdi ustalarımız en güzel şekilde icra etmişler, çalmışlar ve söylemişler. Artık bizler yani...
3: Sıcak tutmaya çalışıyoruz.
4: Gibi. Heh. Evet, aynen öyle.
0: Sağ ol Burak.
4: Onlar işi bitirmişler yani normalde. Sanat anlamında zirveyi görmüşler yani.
0: Evet.
4: Bitmiş. Bizim yaptığımız sadece onları birazcık işte anımsatmak. Bu kadar.
0: Eyvallah. Şimdi Tokat Zile'ye gidiyoruz. Zile denince kaynak kişi olarak isminin önüne gelmiş olan, yöresinin adıyla anılan Zileli Sadık Doğanay, değil mi? Celal. Zileli Sadık Doğanay'dan alınan güzel bir deyişimiz var. Ve bu deyişi de lanse eden solistimiz rahmetli. Kimdi bu deyiş?
1: Erken kaybettik
0: erken
1: kendisini.
0: Kaybettik.
1: Arif Meşhur abimiz.
0: Evet. Arif abi, Allah rahmet eylesin. Bu türküyle meşhur olmuştu. Değil mi? Bu türküyü meşhur etti.
1: Tabii tabii, onun ağzından hepimiz dinledik.
0: Bu türkü Türk filmlerine de konu oldu. Biraz önce provada Serkan'la konuşuyorduk hangi filmde o diye. Kemal Sunal'ın o
5: evet,
0: meşhur
5: o
0: sahneye çıktı. Onbaşı rolünde oynadıp da sahneye çıkmış oldu İstanbul'daki gazinoda. Şener Şen de oynamış oldu. Birdenbire kendini sahnede buluyor ya gazino sahnesinde. Evet, kovalıyorlar onu. Ayşen Gruda'nın kardeşleri kovalarken o sahneye çıkıyor ve bu türküyle çıkıyor. Şimdi bu türküyü okuyacağız. Bir güzelin hasretinden ahından tutuştu her yanım, yandı ha yandı diyeceğiz. Arif abinin başka lansiyeti türküler de var Celal. Meşhur, Arif meşhur.
1: Var tabii var.
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: Yöresine çok hakimdi. Ama çok son dönem uda merak salmıştı ve hep elinde uduyla gezerdi böyle.
0: Besteleri de vardı rahmetli.
1: Bestesini bilmiyorum ama vardı. Elinde hep uduyla görürdüm ben onu, ama takım elbisesi, kravatı, sürekli bir yakışıklı hali vardı ya. Yani.
0: Güzel adamdı. Yani sesi böyle şeydi, tam böyle Anadolu kokuyordu. O uzun havaları falan, değil mi? Uzun havası.
1: Çok güler yüzlü bir adamdı onlar hiç. Ali abi
0: hiç
1: gibi,
0: kızmazdı.
1: Rahmetli Ali Gürlü gibi böyle, onlar güler yüzlüydü.
0: Böyle güleş bir abimizdi. Şimdi onunla özdeşleşmiş, onun sesinden tanınmış güzel bir türküde bağlama takımını dinliyorsunuz efendim.

0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Burak'la Erkan'ın ellerine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Güray güzel oldu değil mi? Şerpeyle.
2: Çok güzel oldu, evet.
0: Tam tadı ve lezzeti gibi oldu.
2: Evet.
0: Hani bir çorbacıya gideriz ya, çorba isteriz. Böyle işkembe çorbası, tuzlama, böyle damaşırdan istiyorsun. Mutfaktan gelir önüne. İşte sarımsağı, sirkesi, kekiği, pul biberini koymadan o bir şeye benzemez. Şimdi sizin bu çaldığınız da tam o kıvamında oldu. Teşekkür Eyvallah. Ederiz. Şimdi yolumuz nereye düşüyor?
3: Denizdeyiz.
0: Denizde'deyiz.
3: Ulaşım memleketi.
0: Aa, Ulaş'a geldik şimdi.

0: Efendim Ulaş'ın birçok kabiliyeti var. Denizli'li olması hasebiyle yöre ağzına çok yatkın tabii. Şimdi Acıpayam'ın kendine has bir dili var. Yani o jeopolitik konumundan ötürü de hala o dili koruyor. Değil mi evet, Ulaş? Evet, evet. Yani Denizli'de belki bu tarz konuşma yani, yok ama Acıpayam'da bariz hala devam ediyor.
1: Tabii şeyde var. Yani bizim Denizli Acıpayam yöresinde vardır. Burdur'da vardır. İşte yine Muğla'da. Yani o aslında birbirine çok yakındır ama küçük farklılıklar vardır şeyde. Konuşma biçiminde.
0: Ama Acıpayam'ın kendine has bir biçimi.
1: Mesela biz Acıpayam'da ve bazı köylerinde şimdi geliyorum lafı geliban veya gelipban diye söylenir. Bu mesela Muğla'ya gittiğinizde gelip durun.
0: Evet.
1: Veya gelip duru olur.
0: Ne yapıp durun gibi oluyor.
1: Yani İzmir'e gidersiniz geliyon olur. Buraya geliriz geliyorum olur filan. Yani öyle küçük farklılıklar vardır.
0: Ama şimdi Acıpayam'ın bu dili saklamasında hala yaşatıyor olmasında belki de...
1: Şimdi o, şöyle bir şey var orada.
0: İşte dağlık bölgede işte ulaşımı zor hala şeyi koruyor. Yani mahfuz, dili mahfuz.
1: Belki şehirde... öyledir ve şimdi ben biraz o konularda araştırma yapıyorum. Öztürkçe'ye yani şeydeki... İşte bu hani Orta Asya'daki Türkçe diyoruz. Birçok şey var orada. Uygurlar, Öztürkler, evet. Göktürklerden beri gelen. Birçok dille aynı laflar devam ediyor. Evet. Mesela biraz önce söylediğim geliban, gidiban. Aynısı şeyde var. Yani Uygur dilinde var. İşte Tatarlarda var. Aynı şey bizde var. Yani herhalde bu yörüklükten kaynaklanan veyahut kendi içinde olmaktan kaynaklanan bir şey var pek bozulmamış.
0: Ne güzel. Bozulmamış olması çok güzel.
1: Korunmuş ve öyle de gidiyor. Tabii şey de vardır şimdi biz dışarıya gideriz Acıpayamlılar. Böyle hani konuşuruz İstanbul'da filan İstanbulca konuşuyoruz. Ama ne zaman ki Acıpayam'a dönüp de o tabelaya geçtiğin anda veya işte biriyle karşılaştığın zaman da şeyde çarşıda filan "Oo hoş geldin la bizim oğlan" dedi mi?
0: Tamam.
1: Bütün dil bitmiştir. O zaman Acıpayamcı'ya döneriz. Değil mi? Oraya gideriz.
0: Yani o zaman tabii. Taksim Elma Dağı dili tabii, bitmiş oluyor. Şimdi Denizli deyince iki çok önemli mihenk taşı var. Talip Özkan ve Özay Gönlü. Daha ondan sonra gelen Şinasi Uslu var. Unuttuğumuz var mı?
1: Şinasi Uslu şöyle benim babamın kuzenidir aslında.
0: Eyvallah.
1: Rahmetli babamın kuzenidir. Uzun yıllar o da TRT çatısı altında çalıştı İzmir Radyosu'nda. Ondan önce İstanbul'da çalıştı.
0: Evet İstanbul Radyosu'nda.
1: Şimdi de emekli oldu artık. Acıpayam'da yaşıyor.
0: Selam olsun.
1: Ömrü uzun olsun.
0: Ömrü uzun olsun selam olsun. Güzel çalıp söylüyormuş. Güzel ben radyoda dinliyorum. Güzel havaları var Şinasi Uslu'nun. Başka unuttuğumuz var mı? Denizli'den saymadığımız unuttuğumuz.
2: İşte Talip Hoca'yı söyledin. Talip Hoca'yla
1: şey vardı
2: ilgili.
1: Biliyorsunuz. Yakın zamanda onu da kaybettik. Hüseyin Aktekin. Hani bu Cemile
0: Türkçüsü'nün
1: kaynak kişisiydi o da.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok güzel bir insandı
2: bir
1: o da.
2: Bir şey analım ya. Hayri Devi abimiz vardı ya. UNESCO'nun.
0: O Burdur. O Burdur'du.
1: Çameli yöresi.
0: Burdur'du.
2: Yani Denizli diye geçmiyor mu?
1: Bir de Acıpayam diye geçmez. O Çameli.
0: Burdur. Ama Talip Özkan deyince söyle Celal.
2: Yani Talip Hoca'yla bizim epey bir yakınlığımız oldu. Büyük bir şans oldu. Yurt dışında bayağı bir
0: Fransa'da?
2: Yok, Hollanda'da. Birkaç konser birlikte olduk. Daha Türkiye'ye geldiği zaman da hep geldiğinde görüştük, kendisini aradık. Ben kendisinin inanılmaz bilgili olduğunu gördüm ve aklı hayale gelmedik. Konuları, fikrinin olduğunu gördüm ve
0: entelektüel bir kişiydi.
2: Hocanın bilgisine, görgüsüne hayranlığım 10 kat arttı yani.
0: Ben en son bu İstanbul'daki Cemal Işık'ta konser salonunda vermiş olduğu konserde beraberdik. Biz işte rahmetli baba Mustafa Günaydın falan öyle bir davetli grup gitmiştik. Çok güzel bir konserdi. Benim hala kulaklarımda.
2: Bir de tabii şuna üzüldüm ben. Rahmetli Ömer abiyle aynı gün öldüler.
0: Evet.
2: Aynı gün ölünce biz tabii İstanbul'da kalmak zorunda kaldık. Şişli Camii'ne gittik. İzmir'de hocanın cenazesine katılamadık ve çok üzüldüm ben. Öyle bir şanssızlığımız oldu.
0: Şimdi Özay Gönlüm'ü yetim gibi bıraktı. Şimdi Özay Gönlüm'ün de Denizli'de bayağı bir ağırlığı var. Şimdi en azından bizim sınavlarda çok gelmişti Özay Hoca. Bizim ne kadarsın değil mi Nazım? Senin sınavda da bulundu.
3: Benim sınavda da bulundu.
0: Celal senin sınavda da çok
2: bulundu.
0: Evet bulundu. Bizi bayağı bir yani zorlamaya çalışırdı sınavlarda. Aynen. Değil mi?
3: Evet.
0: Ağzıyla melodiler yapardı.

0: Yazın bakalım derdi. Ağzıyla yaptığı böyle zeybek havalarını ağzıyla çalıp hemen yazın falan derdi bize.
1: Ya bir de biraz Ankara-İstanbul çekişmesi gibi sanki.
2: Bu arada özel gönlüm demişken şeyi de hatırlatalım isterim. Biliyorsunuz Nine'nin mektupları
0: evet,
2: okurdu.
0: Evet, tabii.
2: Özel gönlüm ve onu o kadar iyi de yani tiyatral tarafı da çok iyi olan bir büyüğümüzdü. O kadar güzel tanıttı ki ona mal oldu birçok şey ilk başta.
0: Tabii o dönemi o bayağı evet. Bilans etti yani o mektuplarla.
2: Ama burada anılması gereken bir kişi daha var. Yani esas o hikayeleri ilk yazan ve kitaplaştıran sanıyorum 1964 yılında emekli bir öğretmendir Mehmet Yılmaz. Kaybettik onu da Allah rahmet eylesin. O hikayeleri özel gönlüm çok daha başka
0: kendini as üslubuyla sevdirdi yani. Benim hala kulaklarımda yavrum diye böyle bir şeyi vardı. Yani ağlayan bile olurdu o böyle şeyi tam böyle o havaya girdiği zaman o yörenin içine de seni de çekiyordu o enerjiyle beraber. Şimdi efendim Acı Payam'dayız. Bu türkünün anonsunu ben yaparsam ayıp olur. Aramızda şimdi Ulaş'ımız var. Şimdi Ulaş'tan rica edelim bunu Nazip de gözüme bakıyor. Yani yöre ağzıyla söylesin. Dinleyicilerimiz, seyircilerimiz de yöre ağzıyla. Yani en azından Denizli Acı Payamlılar da yabancılık çekmeden türkünün anonsunu dinlesinler.
2: Sayın seyircilerimiz, şimdi Hasan Aydoğdu'dan alınan Talip Özkan hocamızın derlediği notasını yazdığı Galenin Ardındayım, Saatin Dördündeyim, Ela Dağlı Uykuda, Ben Senin Derdindeyim türküsünü çalacağız.
0: Efendim haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. Sürçülisan ettikse affola.

karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim, yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan, hem de nasıl? Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi

gözler beni arar kalbin onu düşünür. Tercih yap sonra üç kalp birden ölür. Görülmemiştir böyle aşk inan dünyada. Ne biçim sevgi üç kalp bir arada. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır. İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünür mü? Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma herkes de.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.